bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurunda.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum.

İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen, halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذب

قال وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf

ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

بل لا يخافون الآخرة كلا

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Masha Allah.

Beep.

One.

0: That's your mom.
1: Son. Oh, my son.

0: بارك الله فيك.
1: Mm-hmm.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: burada. Sizin dünyanız burada.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in farklılığını Muhammed kelimesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bağlantı kurulmuş bir davanın ağırlığını konuşuyoruz. Başında Muhammed bulunan hayrul halk, insanlığın efendisi bulunan bir dava, herhangi bir siyasi veya herhangi tarihi bir kavramla benzeştirilemez bile. Bu ümmet Muhammed ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir davadır. Sıradan bir dava, sıradan bir din, sıradan bir çalışma içinde değiliz. Bu sebeple bu ümmetin farklılıkları var. Bu ümmetin Allah tarafından seçilmişliği var. Bu seçilmişliğin içinin dolduruluş tarzı var. Ne yazık ki Müslümanlar olarak bir kısmımız sıradan bir çalışmanın içinde kendisini zannediyor olabilir. İnşallah bir kere ümmet mefhumu ayağa kalkınca, ümmetin kim olduğu anlaşılınca çok daha aktif, çok daha ihlaslı ve kapasiteli çalışmaları yapmayı da Allah bize müyesser kılacak diye niyaz ederiz. Kardeşlerim, altıncı özelliği bu ümmetin, dini tamam bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamlanmış bir Kur'an'ın peygamberi olarak Rabbine kavuşmuştur. Maide suresinin 3. ayetini hepimiz biliyoruz, duymuşuzdur muhakkak. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Size bugün dininizi tamamladım diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bizim ümmeti Muhammed'in karakterlerinden birisidir dininin tamam olması derken, şunu kastetmiyoruz. Yani hayatın her bölümüne cevap verecek, çok kapsamlıdır, siyasette var, ekonomide var, bu dinde, bunu kastetmiyoruz. Bütün insanlık için çıkarılırken bu vardı zaten. Tamamlanmış, mühürlenmiş bir din sahibi ümmet olmak demek, iki nokta, değişim kabul etmez bir dinin sahibi olmak demektir. Zaman ve mekan değiştikçe değişen dini yoktur ümmetin. Zaman ne zaman olursa olsun, mekan hangi mekan olursa olsun, ümmeti Muhammed'in dini hep tamdır. Hayat, coğrafya, siyaset, ekonomi bu ümmete uyar. Bu ümmetin uyabileceği, gevşeyebileceği, değişim gösterebileceği herhangi bir zaman ve mekan veya konu yoktur. Olmayacaktır biiznillahü teala. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım sözüne bu perspektif.

0: perspektiften baktığımız zaman ümmet şuuru yakalarız. Teknoloji, siyasi teoriler, sosyolojik çalışmalar geliştiği veya insanların hayatını abluka altına aldığı bir zamanda ümmeti Muhammed mantığıyla hayata bakan birisi için değişen bir şey olmayacaktır. Burada arşivimde muhafaza ettiğim ve kendisi ilahiyat tahsili gördüğünü söyleyen bir hanımefendinin özellikle sadece ders ve ibret olması bakımından şu mefhumu el-yevme ekmeltu lekum dinekum emrini anlamadığı zaman bir Müslümanın, Müslüman da olsa ağzı neler konuşabilirin örneği olarak bir sorusunu zikretmek istiyorum. Rabbimizin vakarna fi buyutikunne, evinizde kalın siz ayetini, Kur'an-ı Kerim'deki kadınlara hitap eden bu ayeti benim ders olarak işlediğim konuları dinlemiş, bana yazdığı bir mailinde diyor ki, yani bu işlerden ben de anlıyorum az çok ama çok, işte ben Türkçeleştireyim dediğini, çok uzun bir yazı, çok sert görünüyorsun, aslında çok duygusal birisin ama çok sertsin, bu sertliklerinden biri de kadını eve kapatma sertliğidir, seni de anlıyorum, ayetten etkileniyorsun diyor, seni de anlıyorum diyor. Arşivimdeki bir şeyden konuşuyorum. Alimler toplanıp bu ayete yeni bir şekil verseniz olmaz mı diyor. Konuşacak hiçbir söz yok kardeşler. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Din mühürlenmiştir. Allah'ın vurduğu bir mühürü kulu açamaz. Nasıl açacaksın sen? Kimdir alim? Kimdir müçtehit Allah'ın hükmüyle oynayacak? Elbette bu Müslüman kardeşimizin kastı olduğunu düşünmüyorum. Şeytan ona balloz gibi bir söz söylettiriyor. Ama içinde de iman var. Seni ayet etkiliyor diyor. Ne etkilemeliydi beni diye ona sorsam hiçbir cevap veremeyecek. Çünkü o medyatik değerlerden etkileniyor. Liberalist kafadan etkileniyor. Sen de ayetten etkileniyorsun. Başka türlü düşünüyorsun diyor. Bundan 30 sene önce bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda geri kafalılık diye bir kavram kullanırdı gazeteciler. Geri kafalı, yobaz. O kavramı sildiler. Kullanmıyorlar artık. Bir 20 senedir kimseye geri kafa, yobaz, gerici, irtica, bu lafları sildiler. Neden? Ektikleri zakkum tohumu sonuç verdi. Müslümanların arasında da onların adına konuşacak adamları oluverdi. Bu ayeti bir düşünseniz tekrar diyor. Yahudi hahamları da öyle yaptı. O ayetleri bir düşündüler de Allah Kur'an'ını gönderdi. Yahudilerin bütün ellerindeki dini imha etti. Burada kardeşlerim, el-yevme ekmeltu lekum dinekum bu perspektiften ele alınmalı. Bu ayet Veda hutbesinde indi de Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı ya ve peygamber ölecek demek ki filan. Ya bunlar çok duygusal boyutu meselenin. Mührünü Allah'ın kapattığı bir dosyayla oynamaz insanoğlu. Oynayamaz. Oynarsa Müslümanlıkla ilgili sorunu var onun demektir. Ümmeti Muhammed'in 6. karakteri budur. Dini tamamlanmış bir dindir. Değişim kabul etmez bir dindir. Allah'ın şeriat olarak önümüze getirdiği hususlar, serbest bıraktığı alanlar var. Hiçbir şekilde mani yok. Orayı zaten Allah içtihad edin, çalışın diye serbest bırakmış. Şeriatımızın değişmez prensipleri 5 milyon tane değildir. Hiç değişmesi mümkün değil. Allah bunu kanun olarak koymuştur şeyler. Toplansa 200 tane olmaz. Serbest alanlar daha fazla. Ama en temel konular hiç değişmez bir şekilde Allah'ın tekeffülü altına alınmıştır. Allah bunu kendine ait görmüştür. Peygamberine bile herhangi bir şekilde bir müdahale hakkı tanımamış belli konularda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin karakterini, özelliklerini konuşurken kardeşlerimiz 7. özelliğini konuşmamız gerekiyor. 7.'si bu ümmet nihayetinde insanlardan oluşan bir ümmettir. Bu cümleleri dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Bu ümmet insanlardan oluşan bir ümmettir. Cinlerden oluşan bir ümmettir. Meleklerden değildir. Cemadattan değildir. Taş odun değil bu ümmet. İnsandır. Melek de değildir. İnsan da etten ve kemiktendir. Sıvıdan yaratılmıştır. İnsan yol yürür ama yer yer bitkin düşer. Göz kapakları iniverir insanın bazen. İnsanlardan müteşekkil olan ümmeti Muhammed, yer yer insanın bu temel yapısı olan etten, kemikten ve yorulabilir karakterden dolayı ümmeti Muhammed'in dini hayatında yer yer yorulmalar olabilir. Ashab-ı kiram ve tabiinden sonra bu yorulma bir miktar kendini göstermiştir. Yorulma namaz tembelliği olarak, zekat cimriliği olarak, cihattan geri kalma olarak, infak yapmama, aile içinde zayıflama, nesil yetiştirmeme, herhangi başlıklardan birinde ortaya çıkabilir. Ümmetin 1000 kişiden 3'ünde de ortaya çıkabilir. 1000 kişiden 800'ünde de ortaya çıkabilir. Din ise 6. maddede konuştuğumuz gibi Allah'ın tamamladığı bir dindir. Dinde herhangi bir yorulma, zamana cevap verememe, mekanda işte kıtalar farkından dolayı yetersiz kalma olmaz. Ama dini yaşayan insan et ve kemikten yorulabilir, bitkin düşebilir. Hatta bu bitkinlik nedenleri arasında şeytanın tuzağına yakalanmış olmak da olabilir. Dünyanın cazibesine kapılmak da olabilir. Din sapasağlamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hıra'da teslim edilip Medine'de "El-yevme ekmeltu lekum dinekum" ayetiyle beraber mühürlendi. Gün neyse inşallah 5000 sene sonra kıyamete bir saat kala bile Allah'ın Kur'an'ı ve İslam'ı o tazeliktedir, tertemizdir. İnsan eli değmeden devam edecek. Değecek olsaydı Napolyon Mısır'da bunu becerirdi. Moğollar yeni bir Kur'an yazmayı denemişlerdi, becerebilirlerdi. Müseylemetül Kezzab becerebilirdi. Kıyamete kadar Kur'an'a el değmesi mümkün değildir. Kur'an baki kaldığı sürece, taptaze kaldığı sürece de İslam ilk indiği günkü gibidir elhamdülillah. Fakat Müslümanlar milyarı da bulsalar, 5 milyar da olsalar nihayetinde ettendirler, kemiktendirler. İlikler üzerinden ayakta duruyor insan. Kasla ayakta duruyor. Bu kaslar gevşeyebilir. Müslümanların arasında zekat uygulamasında, cihat uygulamasında, çocuk yetiştirme konusunda, tebliğ konusunda, herhangi bir konuda gevşeme olabilir. Pek çok konuda gevşeme söz konusu olabilir. Bu realite tarih boyunca izlenmiş bir olaydır. Yer yer gevşemeler olmuştur. Bu gevşeme bir noktada
1: Resulullah sallallahu aleyhi

yine gelecek kadar da yükselmiş olabilir. Oldu denedik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama din hiçbir zaman ilk gününden farklı bir noktaya inmez. Artmaz, inmez. Dinde çoğalma da yok. Daha iyi bir din olma olmaz. Ağaç değil bu, suladıkça büyüyecek. Geldiği günkü gibidir din. Bu nedenle tarih boyunca 1400 senedir bu zafiyet kas gevşekliğine benzer, Müslümanların üzerindeki kas gevşekliğine benzer, insandaki kas gevşekliği gibi ibadetlerin kas gevşekliği göstermesi, cihat ruhunun, kulluğun kas gevşekliğine benzer bir gevşeklik göstermesi, nasıl insanın kaslarında sıkıntı olunca bu koluyla tutup bunu ancak kaldırabilecek kadar yorgunluk hissediyor. Bir Müslümanın yeryüzünün bir tarafı fısku fucur içerisinde kıvranıyor, kardeşim ne oluyor dediğinde, ha ne oldu oralarda diye böyle zor duyuyorsa, işte kas gevşekliği bu. Ümmeti Muhammed'in diğer parçasıyla ilgilenemeyecek kadar bir gevşeklik var ortada. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize haber vermiştir. Özet olarak buyuruyor ki, bu ümmete Allah her 100 yılda bir dini duyguları canlandıracak birisini gönderecektir buyuruyor. Bu gösteriyor ki bu kas gevşekliği etten kemikten olmaktan kaynaklanan bitkinlik, ibadetlerde, cihatta, İslami hassasiyette, ümmet şuurundaki bitkinlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmiştir. Nitekim mübarek torununun şehadetinden sonraki dönemde, o büyük faciadan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi gerçekleşmiş, ümmetin ittifakıyla Ömer bin Abdülaziz bir müceddit olarak gelmiştir. 50 yıla yakın süren bu kas gevşekliği dönemini 2 yılda toparlamayı Allah ona nasip etmiştir. Hadis-i şerif sahihtir. Her 100 yılda bir Allah bir müceddit muhakkak gönderecektir. Müceddit tazeleyici demek. Ancak bu konuyu uzatmayacağım çünkü müstakil bir ders yapacağız bundan. Bu çok önemli bir konu. Herkes kendini müceddit görüyor olabilir. Ben olmasam din çökmüş gitmişti. Ya da bizim Elif Cüz'ü okuduğumuz hocamız müceddit zaten. Herkes eğer kendini tek başına İslam görecekse, herkesin kendisi müceddit zaten. Ayrı bir konu. Ümmet konuşuyorsak, bir müceddit ancak kendinden birkaç asır sonra müceddit olduğu ispat edilir birisidir. Kendi zamanında müceddit olduğunun iddia edilmesi yenileme ruhuna aykırı. Varlığı bir defa kas gevşekliği onun. Kendisi hakkında karar verilmesine müsaade etmesi, bunu zımnen işaret etmesi zaten kas gevşekliği işareti o. Çünkü müceddit böyle şeylerle uğraşmaz. Bir kişinin imanını kurtarmakla uğraşır. İç propagandaya vakti yoktur müceddidin. Binaenaleyh müstakil yerli yerinde bir ders yapacağız. Bu konu çok önemli bir konu. İnşallah bunu zihinlerimize yerleştireceğiz. Geçmiş müceddidlerimizi sahipleneceğiz. Gelecek müceddidlerden biri olmak için uğraşacağız. Kim müceddittir kampanyalarına değil, tecditte, yani bu ümmeti yenilemekte, bu kas gevşekliğine karşı yeniden ümmeti ayağa kaldırıp dik yürütmekte bir hamlem, bir katkım olur mu diye düşünmektir hepimizin görevi. Burada bu birinci uyarım. İkinci uyarım da kardeşler, tekrar vurguluyorum, sözün başında söyledim, dinin tecdit edilecek, yenilenecek bir tarafı yoktur. Namazı mı yenileyeceksin? Orucu mu yenileyeceksin? Haccı mı yenileyeceksin? Cihada mı şekil vereceksin? Din taptazedir, eskimez ki. Dini yaşayanların sırtında bir yorgunluk olur. Müslümanda bir uyuşukluk olur, bir sersemlik olur. Onu giderme üzerine tecdit yapılır. Bunu konuşuyoruz. Bu ümmetin 7.

Karakteri de budur. Bu ümmet bir nebze kas gevşekliği yaşayabilir. Hafif bir uyku sersemliği geçirebilir. Bu ebedi olmaz Allah'ın izniyle. Hafif bir gevşeklik ümmette görülür. Ebedi değildir bu. En fazla 100 sene sürer. Allah bir müceddit gönderir. Bu müceddit kim olur? Kimdir? Hangi zamanda gelir? Bunların üzerinde inşallah müstakil çalışacağız. Bu çünkü çok önemli bir konu. Böyle sohbet, çay kahve içerken o ortamda konuşulacak bir konu değil bu. Umudumuz ve heyecanımız açısından hayati değeri var tecdit konusunun. Buna müstakil bir başlık açacağız inşallah. Kardeşler, ümmeti Muhammed'in 8. karakteri, bu ümmet yukarıda 5. 6. maddelerde de zikrettiğimiz gibi sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu ümmetin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh omuzlarına yüklendiğinde çok zor hakikaten. Ali bin Ebi Talib'in sırtına yüklendiğinde zor. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın omuzuna yüklendiğinde şehadetle sonuçlanıyor. Ama müminler kolektif çalışıp koordineli çalışmayı becerdikleri zaman, bu sadece Hüseyin'in şehadetine sebep olan radıyallahu anh bir katliam düzeyindeki bir yük milyara bölündüğünde sabahleyin işe giderken bile halledilebilecek bir iş olarak çıkar karşımıza. Ama bir kişinin sırtına bırakıldığında, bir kişi bir milyarı taşımak zorunda kalınca çetin bir yük olur bu. Bu ümmet tam anlamıyla sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Elbette sorumluluk ümmetin üzerinde Allah'ın murad ettiği her ne varsa odur. Ama bireylere yansıdığında A, B, C 4, 5, 6, 7 numaralı şahıslara taşındığında herkese takatı kadar Allah yükleyecektir. Zengine infak et, bu sorumluluktan pay al diyecektir. Alime de yönlendir ümmeti, sorumluluk al diyecektir. Siyasetle görevlendirdiği kuluna da dik dur, taviz ver ümmetin istikrarından diyecektir. Herkese bir görev verecek Allah. Başka bir kuluna da sana hiçbir meziyet vermedim. Sen tarlada çalış, ümmeti Muhammed'in çocukları helal patates yesinler, hormonsuz domates yesinler diyecek. Sen de 20 tane inek besle, o ineklerin sütünden süt içsin bebekler, sana sevap yazayım diyecek. Herkesin bir görevi var. İnek beslemek basit bir şey değil ki. Bir Karadeniz köylüsünü babamla ziyaret etmiştik bir zamanlar. Biz öyle bir şey kastetmedik babamla. Ne iş yapıyorsunuz filan dedik. İnek besliyorum dedi. Kaç tane? İşte 20 tane bir şeyler saydım. Şöyle var, böyle var. Yorucu oluyor mu filan gibi sorular sorduk. Bu da zannetti ki yani çoban herif demek istiyoruz. Ondan sonra siz dedi hocasınız değil mi? Talebe okutuyorsunuz dedi. Müslümanların çocuklarını okutuyorsunuz dedi. Evet dedi. Ne farkımız var bizim? Siz çocukları okutuyorsunuz, biz de besliyoruz dedi. Karadeniz lehçesiyle yani. Ben de bu ümmete hizmet ediyorum. Alim Allah doğru hakikaten. Onun doyurmadığı çocuğu ben okutamam ki zaten. Bu yanlış anladı ama dediği doğruydu. O kendini savundu. Yani siz okutuyorsunuz ama biz de besliyoruz. Aynı düzeydeyiz yani. Bir farkımız yok Allah katında. Çobanla alim aynı oldu. Bu ümmetin her biri bir sorumluluk alır. Biri çocuğunu okutacak, öbürü aynı çocuğu doyuracak. Öbürü giydirecek. Hepimiz sorumluyuz. Bu kolektif çalışmamızdan da ümmet kimliğimiz ortaya çıkacak. Ama her halükarda bizim bu ümmet olarak sorumluluklarımızda en önemli dikkat çekmesi gereken şey, bu ümmetin her şeyden bir önce bir numaralı sorumluluğu ihlastan taviz vermemektir. İhlas nedir? Allah için yaşamak ve Allah için yapmaktır.
Eğer ümmet yeryüzünde Allah için yapma düzeyinden aşağı inerse, bu ne demek olur? Bu ümmet dünyacı ama ahiret iddialı bir ümmet olur. Bu da bir çelişkidir. Bu çelişki bu ümmetin sorumluluktan kaçtığını ama kimlik kartını taşımaya çalıştığını gösterir. Bunu da Allah kabul etmiyor. Yahudiler böyle yapmak istediler. Musa'nın adamlarıyız. Ama altın bizden başkasında olmasın, borsa elimizde olsun dediler. Olmadı. Ümmet bütün bu saydığımız sorumluluklarında yeryüzündeki güç ve otoritesini Allah için kullanacak. İhlastan taviz vermeyecek. İnsanoğlunun şahitliğini yaparken de böyle yapacak. Ve insan sorumlu bir tip, arıza üretebilir bir yapı sahibi olduğu için de ümmetin içerisinde emri bil maruf ve nehy anil münker sürekli taze kalacak. Emri bil maruf ve nehy anil münker taze değilse, eğer ümmet, Müslümanlar emri bil marufu ve nehy anil münkeri hocaların sırtına atıp kaçtılarsa, alimler bunu yapsın istiyorlarsa, yani ümmet sorumluluğu sadece alimlere atıyorsa, ümmetin içerisindeki Allah için yapma ve Allah için ayakta kalma ruhu zayıflayacak demektir. Zayıfladığı zaman da ilk kaybedilen şey ümmet şuuru olacaktır. Bu şuur kaybedildiğinde Allah'ın bu ümmeti yerleştirdiği koltuk dolmuyor demektir. Bu da yardımın gelmemesi, meleklerle beraber yaşamamak gibi ağır sonuçlar getiriyor beraberinde. Tekrar burada önemli bir noktaya işaret ediyoruz arkadaşlar. Dedi ki bu ümmet sorumluluk ümmetidir. Bu sorumluluğun bir numarası Allah için yaşıyor olmaktır. Allah için yaşıyor olmayı pratiğe dökeceğiz tabii. Aksi takdirde herkes zaten Allah için yaşıyor. Allah için yaşıyor, şahitliğini de Allah için yapıyor. Ve çok önemli bir başlık, herkes Allah için yaşıyor ama insan olmaktan kaynaklanan sürekli arıza yapma, uyuyakalma, ayağa kayma, dili sürçme, görememe, yanlış tutma, kırma, dökme gibi hataları olacak. Ümmeti Muhammed'in ilk nesli, en mübarek nesil, ashab-ı kiramda bile oldu bunlar. Ama onların kimliğine zarar vermedi bu. İnsandılar, insan olarak hataya düştüler, insan olarak yapması gereken tövbeyi de yapıp Rablerinin rızasını kazandılar. İş bitti. Hiç kimse onları başka bir şeyle itham etmedi. Allah onlardan razı olsun. Bu ümmet bu mantıkla hareket edecek. Birinci nokta bu. İkinci nokta, bu ümmet yeryüzünde Allah'ın halifeleridir. Biz buna şahitler diye de bir isim verdik ama ayeti celile buna yeryüzünde Allah'ın halifesi olma diye bir isim getiriyor. Ne demek? Allah kullarını ne görmek istiyor? Dünyayı nasıl görmek istiyor? Bunu ümmeti Muhammed'in eliyle yapacak Allah. Hiçbir zaman kıyamete kadar Allah yeryüzünde bir camiyi meleklerine yaptırtmayacak. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a yaptırdığı gibi yeryüzünde cami gerektikçe bunu ümmeti Muhammed'in Müslümanları yapacak. Hiçbir zaman cihadı meleklere yaptırtmayacak Allah. Mümin kulları yapacak, ümmeti Muhammed yapacak. Çünkü yeryüzünde istihlaf dediğimiz Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde Allah'ın yapmayı murat buyurduğu şeyleri yapma görevi ümmeti Muhammed'e aittir. Bunun karşılığında da Allah bu ümmete lütuflarda bulunmuştur. Nedir bu lütufları Allah'ın? Yani destekli

gidecek. Madem biraz Anadolu ya da modern ifadelerle Allah'ın elemanıdır ümmeti Muhammed, elemanını Allah destekleyecek. Burada arkadaşlar çok önemli bir ayeti belki 5-10 derste daha kullanacağız inşallah, Nur suresinin 55. ayetini. Şimdi sadece hızlı bir şekilde bu ayeti okuyacağım burada. Ama bu ayetten çok derslerde alıntı yapacağız. Ümmeti Muhammed'i konuşmaya devam ettiğimiz sürece. Burada bu Nur suresinin 55. ayetinde Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e verdiği görev olan, yeryüzünde Allah ne murad ediyorsa onu siz yapacaksınız. Madem ümmeti Muhammed'siniz, ne istiyor Allah? Yeryüzünde camiler olsun. Siz yapacaksınız. Yeryüzünde yarattığı okyanuslar, denizler, dereler, ovalar kirlenmesin. Ümmeti Muhammed'in vazifesi. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Yeryüzünün imarından sizi sorumlu tutar Allah, diyor Kur'an-ı Kerim. Binaenaleyh Arakan'da, Filistin'de, şurada burada kan akarken sorumlu oluyor da Müslüman, Kızıldeniz veya Akdeniz veya Marmara Denizi kirlendiği zaman kim sorumlu? Yeryüzü ümmeti Muhammed'e emanettir. Sadece kanı akan Müslümanlar emanet değil ümmeti Muhammed'e. Yeryüzü ümmetiyiz biz.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Okyanuslar da bizden sorulur. Vadilerin güzel kalması da bizden sorulur, olması gerekiyor. 55. ayeti Nur suresinin kardeşlerim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu, geçmişini, geleceğini önüne koyan 55. ayetidir Nur suresinin. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ. Allah sizden iman eden ve salih ameller yapan, sadece iman değil, iman eden ve salih ameller yapanlara söz vermiştir. Va'adallahu, Allah söz vermiştir. Çok açık söz veriyor. Le yestahlifennahum fil ardı kema istahlafellezine min qablihim. Önceki nesillere yeryüzünde sahip olma, söz sahibi olma hakkı tanıdığı gibi onlara da bu hakkı tanıyacaktır yeryüzünde. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ ve seçip gönderdiği dinini tam hakim kılmayı onlara nasip edecektir. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ hakim kılmayı onlara nasip edecektir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا korkulu bir süreç yaşadıktan sonra güvenli bir zamana onları ulaştıracaktır. وَعَدَ اللّٰهُ Allah'ın sözü bu. Bütün bunlar ne zaman ya Rabbi ve kime? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا hiçbir şekilde bana şirk koşmayan, bana ibadet eden kullarım için. İbadet sadece namaz kılmaksa namaz kılanlar için bu vaat. İbadet hayatı Allah'a teslim etmekse o zaman. Ticaretten ziraate, siyasetten ekonomiye, dağda, şehirde, vadide, kooperatifte, evde, iş yerinde Allah var. Şeriki yok Allah'ın. Hiç kimse ortak değil Allah'a. Olduğu zaman وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَضَى لَهُمْ sözü o zaman Allah'a. Burada sadece içimiz huzur dolsun diye ve bir teoriyi yıkmak için bir şey konuşacağım kardeşlerim. Müslim'den 2922. hadisi şerifi nakledeceğim. Şimdi dünyanın hakim güçleri Yahudilerdir deniyor. Ne kadar öyledir benim pek anladığım bir şey değil ama nerede güçlü bir tüccar varsa Yahudidir muhakkak deyip başından savsaklıyor Müslümanlar. Yahudi, her şey Yahudinin elinde, Yahudinin elinde. Tamam be, dediğiniz gibi olsun ya. Tamam. Nur suresinin 55. ayeti ne? Her türlü güveni garanti edeceğim Allah buyuruyor. Yeryüzü sizin olacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ din de istediğiniz gibi yaşanacak. Ayet. %1 şüphesi olan mümin olamaz. Ayet. Mecazi bir mana da yok burada. Çok açık seçik ayet. Bununla ilgili onlarca da hadis-i şerif var. Bu ayet dedim ya, farklı defalarca gelecek. Tekrar onu döneceğiz inşallah. Fakat sadece şu dünya Yahudilerin elinde. IMF onların elinde. IMF de onların elinde. Hepsi IMF'de, IMF'de, hepsi onların elinde. Ben de peygamberime bakıyorum. Bütün gaipten haberler de onun elinde. Müslim'in 2922. hadis-i şerifinde. La tekumu s-sa'atu hatta yuqatilal muslimunel yehud. Hakim olmaktan söz etti mi Nur suresinin 55. ayeti? Bu hakimiyet yarın kalktıklarında olmayacak. Bir sürtüşme sonucu olacak tabi. Kimse sana, hakimiyeti sana bırakıyoruz, nöbet senin, buyur eş başkan olarak sen idare et dünyayı diyecek hali yok. Kimse parayı bırakmaz. Kimse yeryüzü otoritesini kimseye teslim etmez bir defa. Bu bir şey üzerinde olacak, bir savaş üzerinde, bir mücadele üzerinde olacak. Müslümanlar bunu yapacaklar. Kabul ettim, bütün güç Yahudilerin elinde. 2922. hadis-i şerif bu güç sahiplerine ses veriyor. La tekumu s-sa'atu hatta yuqatilal muslimunel yehud. Müslümanlar Yahudilerle savaşa tutuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Feyaqtuluhumul muslimun. Ve bu savaşta Müslümanlar galip geleceklerdir. Hatta yahtabi'el yehudiyyu min vara'il haceri ve'ş-şecer. Yahudiler taş ve ağaç bulup arkasına saklanacaklar. Taş bulup, ağaç bulup, yani bir heykel bulup arkasına girecekler. Buraya gelmez Müslümanlar diye. فَيَقُولُ الْحَجَرُ اَوِ الشَّجَرُ. Taşlar ve ağaçlar bile dile gelecek. Ya Müslim, ya Abdullah, هَذَا يَهُودِيُّنْ خَلْفِي. Gel arkamda Yahudi saklanıyor diyecek. Taş ve ağaç diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَتَعَالَ فَقْتُلُ. Gel gel gel. Tam senin aradığın Yahudi burada diyecek. İllel gargat fe innehu min şeceril yahud. Gargat isimli bir ağaç, bizdeki söğüde benzer bir ağaç, benim benzetmelerim doğruysa, o ağaç böyle dile gelmeyecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Hikmetini Allah bilir tabi. Kardeşler, Rabbim benim, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Onlar için beğendiğim İslam'ı hakim kılacağım diyorsa, sen de bana kalkar eğer, ya Yahudiler çok güçlü, IMF'te, IMF'te onların elinde kardeş, nasıl sen bu işi yapacaksın diyorsan eğer, ben de sana diyorum ki zaten önce onları ezdirecek Allah, merak etme sen. Yeter ki ya'buduneni la yushrikune bi şey'a. Tam anlamıyla bir kulluk oturmuş olsun. Her şey Allah'ın şeriatına göre olsun. Gerisine karışma sen. Ve bu ümmet 8. maddede dedik ki sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu sorumluluk taşıdığı için ümmet üzerine görevler yükleniyor dedik. İşte ihlası hep canlı tutacak. Emri bil maruf hep aktif olacak. Hocalara, davetçilere yıkıp kaçmayacak ümmet. Herkes ben olmazsam bu ümmet çöker diye düşünecek. Son kale benim diye düşünecek her Müslüman. Takatı kadar şüphesiz. Allah hiç kimseye takatinin üstünde bir görev yüklemiyor. Fettekullaha mestata'tum. Gücünüz yettiği kadar takva olacaksınız. Elbette öyle. Baştan sona kadar herkes süper mücahit olamaz. Kimi bir hizmette, kimi başka bir hizmette iyi olur. Ama ortalamasından Allah'ın dini kazanır bunun. Böyle olacak. Bu ümmetin sorumluluklarının bir tanesi de cihat sorumluluğudur. Ümmeti Muhammed cihattan sorumludur. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ ayetini Hac suresinde okumuştuk. Ne buyurmuştu Allah? Allah yolunda hakkıyla cihad edin. وَاجْتَبَاكُمْ sizi bunun için seçen Allah'tır. Kaçamazsınız. Burada kardeşler, cihad kelimesinin en çok zulüm gören kelimelerden biri olduğunu söylemek zorundayız. Zulüm insana yapılır diyoruz ama bazen kavramlar da zulüm görür. Cihat kelimesi ciddi bir zulüm görmüştür. En basit örneğini vereyim. Halid bin Velid radıyallahu anh mücahit midir? Başka kimdir ki mücahit? Mücahit tabii. Übey İbni Ka'b kimdir peki? Übey İbni Ka'b olmasa Kur'an'ı kimden duyacaktık biz? Kur'an olmayınca neyin cihadını yapacaksın? Madem sadece Halid bin Velid akla geliyor cihad edince, cihad dedin mi Halid bin Velid, Hamza radıyallahu anhüme akla geliyor. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor? O zaman tamam, alimlerden başka kimse cihad etmiyor diyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bir zamanlar bir okun gücü diye bir ders yapmıştık. Oku yerden alıp al kardeşim ben atamıyorum sen at bunu diye. Ok taşıyan yani ok alıp işte bunu sen al at diyen birine bile Allah cennet vaat ediyor. O eğilip oku yerden almaya kalksa vuracaklar onu. Birinin yerden alması vermesi ok atmak kadar değerli çünkü. Bu ümmetin cihadı savaş değildir. Ashab-ı kirama hayatları anlatılırken, ashabın yeri, önemi anlatılırken sadece savaş kahramanları olarak bakılması zulümdür, günahtır, saygısızlıktır. 10 yaşında aylarca hoca efendilerden yaz aylarında ders dinlemiş. 5 tane çocuğu çağırıp ashab-ı kiram hakkında bir resim çizmiş tahtaya desek hemen eline kılıçlı bir adam resmi çiziyorlar. Ali radıyallahu anh'ı çiz bakalım deyince hemen Zülfikar akla geliyor. Kılıç. Peygamber aleyhisselam da ilmin kapısı diyor onun için. Ashab-ı kiramın Uhud'daki cengaverleri, Allah onlardan razı olsun, o cengaverlere o gün yemek pişiren, yaralarını saran kadınları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hutbe okumak için bir minber yapan marangozu, Mescid-i Nebi'nin duvarlarını yapmak için kerpiç eli çamurlu olarak kerpiçle yoğuranlar, aleyhissalatü vesselam Efendimizin gömleğini yıkayıp temiz bir şekilde ashabının önüne çıkmasını sağlayan hizmetçileri ve cephelerde Allah için ölüme, düğüne gider gibi gidenleri, hepsi

dinini yerleştiren ordunun bireyleriydiler. Ashab-ı kiramı sadece kılıçla hatırlamak zulümdür. Bu cihada da zulümdür. Ashab

Cihat, kılıç kullanmak değildir. Kılıç kullanmak cihadın bir parçasıdır. Cihat, kılıç kullanmak ise eğer, alimlere çalışacakları ortamı oluşturmak içindir o. Yetiştiremediğin nesilleri kılıçtan geçirmenin bir faydası mı varmış? Çocuk mu öldüreceksin? Kadın mı öldüreceksin? Var mı böyle bir şey ashab-ı kiramın hayatında? Cihat, Allah'tan başkasının konuşmamasını sağlamaktır. İ'la-i kelimetullah لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Son söz Allah'ın sözü olsun. Karşısına çıkılmayan söz Allah'ın sözü olsun diye televizyon kurmak da cihattır, gazete çıkarmak da cihattır, bir düğünde konuşmak da cihattır, meydanı işgal edip de orada kafirlerle dövüşmek de cihattır. Önemli olan sonucu Allah'ın sözü son söz olsun diye yapılan çalışmanın sahibi olmaktır. Bu içinde elbette mazlumların hakkını korumayı da barındırıyor. Ama bütün dünyanın hukuk dalavarası üzerinden, siyaset oyuncağı üzerinden savaş yapmaya yeltendiği bir zamanda mantar tabancasıyla İslam namına iş yapılmaz. Basiretli olmak gerekiyor. Eğer böyle olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hassan İbni Sabit'i yanı başında bir silah gibi taşımazdı. Kimdir Hassan İbni Sabit? Şair. Emin olun bir kere kılıç tutup tutmadığına dair bir rivayet yoktur. Yaşlı başlı bir adam zaten kılıç onu taşıyamaz, o kılıcı taşıyamaz biri. Ama Efendimiz ne buyurdu? Kalk Hasan, kalk. Ruhul Kudüs arkanda konuş dedi. Ya konuşunca Hamza'nın önünden kaçar gibi kaçtı müşrikler. Hamza'nın yaptığı işin bir benzerini Hasan İbni Sabit yaptı. Radıyallahu anhum cemiyan. Herkesin bir görevi var. Kadınların, erkeklerin, delikanlıların, herkesin bir görevi var. Bu görevi Rabbimiz takdir buyurdu, Müslümanlar yaptılar. Binaenaleyh cihat, Rib'i, Rüstem'in önünde ne demişti? Kullara kulluktan, Allah'a kulluğa yükseltmek için geldik demişti. Topraklarınızı almak için değil. Kula kulluk yapmayalım, Allah olsun Rabbimiz. Bu seviyeyi yükseltmek için insanlığı. Bu nasıl yapılıyor? Kılıçla kılıçla, kalemle kalemle, sözle sözle. Neyle yapılıyorsa, ziraatle ziraatle. Ordu hazırlamışsın. Helal yiyecek lokmaları yok. Kola içerek mi cihada göndereceksin mücahitleri? Ayran yok, kola için bari. Yeri gelir bir bardak ayran mermiden değerli olur. Susuzluktan ölüyor mücahit. Bu ümmet evrensel değerlerin sahibi bir ümmettir. Küçük bir odada projelendirilemez bu ümmet. Bir masa üzerinde bu ümmet daraltılmış projelere mahkum edilemez. Zulümdür bu ümmete. En başta da cihat olmak üzere kavramlarımız adeta çoluk çocuğun elindeymiş gibi ucuza kullandırılamaz. Çok yazık olur ümmetimize. Evet. Sekizinci olarak da bu ümmetin karakteristik özelliklerinden söz ederken dedik ki bu ümmet sorumluluk taşıyan bir ümmettir. En büyük sorumluluğu da ihlası yeryüzünde ebediyete taşımaktır. Bir nesil paraya, şöhrete, mekama, mevkiye taviz vermeden sadece Allah için yaşıyor olmalıdır.
bu ümmeti Muhammed.

Muhammed'in özelliğidir. Bu sorumluluk var. Yeryüzünde Allah için olma, sadece Allah için yaşama, Allah için doğurma, Allah için büyütme, Allah için kazanma, fiiliyatta, sözde, eylemde hep bunu ispat etme kalitesi bu ümmetin bir neslinde sürekli kalmalıdır. Ve insan mantıklı nihayetinde olduğu için ümmet, arızalara karşı, hatalara, gevşekliğe karşı emri bil maruf, nehy anil münker yapan bir kadrosu bulunmalıdır. Bu imani özelliklerinden biridir. Sorumluluklarını sayıyoruz. Sorumluluklarını sayıyoruz ve cihat bu ümmetin sorumluluğundadır. Ama cihat insan öldürmekten ibaret, meydanları kana bulamaktan ibaret algılanırsa İslam'a, cihadın sultanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, en büyük mücahitler ordusu olan ashab-ı kirama hakarettir bu. Ali deyince kılıçlı bir adam tasavvur etmek hakaret olduğu gibi, kılıcı da olan, yüreği de ilimle dolu olan adamın adıdır Ali radıyallahu anh. Açtı mı ağzını kütüphane oluyor. Kaptı mı kabzasını kılıcının, mücahit oluyor. Kahraman oluyor. Ashab-ı kiramı yaptıkları hizmete baktığımızda bir tanesini çeksen motorun bir dişlisi dağılmış gibi oluyor. O şekilde hizmet ettiler. Yeri geldiğinde arkadaşlar, Resulullah'ın morali olsun diye kapısında ağladılar bile. Hamza şehit olduğunda, muhacirlerdendi Hamza. Hamza muhacirlerdendi. Ya ne demek muhacirlerdendi? Medine 5000 nüfuslu bir yer diyelim. 500 tanesi Mekkeli, 4500 tanesi Medineli. Ensardan şehit olanlar Medine'ye getirildiğinde kadınlar vah veyla koparıp ağladılar. Ağlıyorlar. Hamza'nın da cenazesi toprağa kondu. Şehit mübarek şeyi. Medine'de Hamza'nın akrabası yok, bir şeysi yok. Efendimiz var yeğeni olarak. İşte Ali var, o da öbür yeğeni. Efendimiz sokaklarda bu grup niye ağlıyor? Ya Resulullah, filanca sahabi için ağlıyorlar Ensar'dan. Bu niye ağlıyor? Bu da filanca, işte kadınlar küme küme, işte kadınların ağlama sahnesi. Efendimiz bakmış. وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ demiş. Zavallı Hamza'm için ağlayan yok ama buralarda. Bu yani yok burada akrabası yok, kimsesi yok. Kim ağlayacak onun için? Tamam üzüldü herkes ama ağlayacak kimse yok. Arkadaşlar, Ensar adamları evlerine gitmiş, kadınları toplamışlar. Ne yapıyorsun siz ya demişler. Hamza diye ağlayın, Resulullah'ın morali düzelsin demişler. Hamza diye ağlayacaksınız. Var mı dünyada böyle bir şey ya? Hangi romanda yazabilirsin bunu? Efendimiz Aleyhisselam da akşam bakmış ki, aa Hamza diye kadınlar ağlıyorlar. Ağlayarak bile Resulullah'a destek olmak şuurudur bu. Bu ağlayanlar, evlerinin yarısını bölüp Mekke'ye gelen muhacirlere veren adamlar. Siz amcanıza, dayınıza, halanıza ağlarken Resulullah'ın amcasını unuttunuz diye üzüldü peygamber diye karılarını ikaz eden adamlar bunlar. Yok bunun örneği dünyada ya. Olamaz zaten. Ümmeti Muhammed'in şeriat erbabı müminlerinden başka hiçbir insan bunu bu dünyada yapamaz. Resulullah'ın adamları yapar bunu. Yaptı nitekim. Radıyallahu anhum. Bu ümmet şuurudur. Ümmet kafasıdır. Cihat da budur kardeşlerim. Ashab-ı kiram da bunu yaparak Allah'ın razı olduğu kullar haline geldiler. Şu şuuru unutmayınız. Peygamber aleyhisselam onlara benim Hamza'mı niye unuttunuz diye sitem etmedi. Ah amcacığım, senin burada kimsen yok, kimse ağlamıyor senin için dedi. وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Zavallı Hamza'nın ağlayanı yok. Doğru. Suç değil. Kendi kocası ölmüş, kendi oğlu ölmüş, şehit olmuş, ona ağlıyor kadın.

bu nedir ya? Rolü yapılabilir mi arkadaşlar? Tiyatro için bir oynayalım şu rolü. Oğlum öldü, kocam öldü. Hüngür hüngür ağlıyorum Medine sokaklarında. Ya Resulullah üzüldü, amcası unutuldu diye. Susuyorsun, açıyorsun şarteli, aa Hamza diye ağlamaya başlıyorsun. Yap bunu bir bakalım, oluyor mu ya? Uhud'da şehit olanla bu kadın aynı cennete girecekler işte. Cihat da budur. Sadece şehit olmak değil, bu şehadetin ve o şehadeti arkada organize eden gücün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki moral deposunu sağlamak, ona moral dopingi yapmak da bir iş. Onu yapamadığın zaman zaten Uhud'a bir daha gitmeye mecali kalmıyor ki. Cihat budur. Bu kapsamlı dini, bu kapsamlı ibadet anlayışını Resulullah'ın morali yerine gelsin diye kendi öldürülmüş kocanı ve oğlunu unutup Resulullah'ın amcası için ağlayan idraki bırakıp iki paragraf üzerinden yaşanan Müslümanlık zulümden başka bir şey değil ya. Kavram zulmüdür bu. Ama destan yazar gibi yeni bir nesil geliyor elhamdülillah. Bu nesil Allah'ın şeriatına olduğu gibi sahip olma arzusundadır. Belki sayıları yüz binler, milyonlarla ölçülmez. Ama bu ümmetin garipleri 1, 2, 3 diye ölçüldüğü için فَتُوبَا لِغُرَبَا diye anılmışlardır. Müjdelenmiş olmak kolay değil. Allah böyle bir din göndermiştir. Böyle kapsamlı bir din göndermiştir. Bundan ümmeti sorumlu tutmuştur. Bu sorumluluklardan biri cihat sorumluluğudur. Ama cihat, Resulullah'ın morali kırılmasın diye oğlunu unutup, şehit oğlunu unutup, onun 60 yaşındaki amcası için ağlamanın adıdır. O kadar ki arkadaşlar, o kadar ki bu ağlama ileri gitmiş. Kendi çocukları geri geldi, sanki dirildiler de sadece Hamza kaldı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerin arkasından böyle ağlamayı yasaklamış sonra. Var mı buna diyecek bir söz? Benim Hamzam için ağlayan yok diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeter ya, bundan sonra ağlamasın kimse ölüler için buyurmuş. Gözyaşına boğmuşlar Medine sokaklarını. Tiyatrosu olmaz bu işin arkadaşlar. Kim tiyatro yapar? Keyfi yerindeyken herkes ağlıyor, biraz da biz ağlayalım dersin. Daha henüz kanlı çamaşırları elinde oğlunun senin. Şehit gömmüşsün toprağa, 2 saat olmamış. Sabahleyin oğlun şehit olmuş. Öğlen de ağlıyorsun. Kindi de onu unutuyorsun. Akşam Hamza için ağlıyorsun. Kolektif Müslümanlık. Irklara, kabilelere, tarikatlara, cemaatlere, vakıflara bölünmemiş. Ağlarken de Resulullah için ağlayan, gülerken de Resulullah için gülen ümmet ruhudur bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب

بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي.

Söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin.

senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah.

biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik, okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın. Buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru. Çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Uzun yola çıkarken yanımızda nevaleler olur. Bir miktar insan yanına para alır. Gittiği yerde kimselere muhtaç olmamak, ihtiyaçlarını karşılama adına tedarikte bulunur. Hepimiz yoldayız, gidiyoruz. Bu yolun geriye dönüşü yok. Oradan geri gelip dünyada bıraktıklarımızı kullanma imkanımız da yok. Fakat yanımızda

alıp götüreceklerimiz ahiret gümrüğünde kabul olabilmesi için üzerinde Allah rızası için yapılmıştır mührü olmalı. Eğer kıldığımız namazlar, Allah yolunda verdiğiniz sadakalar, tuttuğunuz oruçlar, haccımız, umremiz, yarın kıyamet günü mahşerde, ahiret gümrüğünde bunlar insanlar alkışlasınlar, abid, zahid, muttaki, kul desinler diye yapıldıysa üzerine Allah rızası için yapılmıştır mührü vurulmayacak, çöpe atılacak. O ibadetler yük olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize 23 yıllık risalet hayatında bunu da anlattılar. Riyadan amellerini, ibadetlerini koruma noktasında ashab-ı kiramı gece gündüz uyardı, ikaz etti. Bir kıvılcım gibi odun yığının içinde durur. Yanar yanar yanar, sonra alevlenir. Bir şey bırakmaz. Haset gibi Müslümanın bütün amellerini riya yok eder. Karınca gibi sessiz gider. Derinlere nüfuz eder. Fark edemezsiniz. Geriye döndüğünüz zaman amel adına, ibadet adına hiçbir şeyin kalmadığını görürsünüz. Riya ibadetlerimizi, kulluğumuzu, namazımızı, orucumuzu Allah'a ibadet ediyor formatında başkaları bizi görsün, başkaları övsün, başkaları anlasın diye yapmaktır. Başkaları adına kulluk etmek. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle, bu ibadetler benim için yapılmadı ki, adını yazdın, beni anlasınlar dedin, şimdi git onun karşılığını onlardan al. Men kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kim dünya hayatını istiyorsa, zinetini arıyorsa, makam, mevki, rütbeye ulaşayım, beni abid görsünler, salih zannetsinler, bana falan yerde müdürlük versinler, makam versinler, genel müdür yapsınlar, başkan yapsınlar, sessinler, ardıma düşsünler, arkamda gelsinler, eğer böyle bir program varsa... Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehâ, onun süsünü arıyorsa, o dünyada yapmış olduğu ibadetlerin karşılığını dünyada bekliyorsa, onların karşılığını hiçbiri eksik olmadan ona dünyada verecek, hiçbiri eksik olmayacak, ama ahirette o ibadetlerden o kulun nasibi olmayacak, gelecek, ya Rabbi namazım diyecek, ya Rabbi orucum diyecek, ya Rabbi nafilelerim diyecek. Nerede onlar? Hepsi vebal olmuş ona. Cennete girmesine değil, belki cehenneme girmesine sebep vesile olacak. El maktulu fi sebilillah vel mutasaddiku bimalihi vel kari'u li kitabillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah yolunda öldürülen bir adam, malını harcayan, sadaka olarak veren bir adam, Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah Teala'nın ayetlerini tilavet eden bir hafız, bir kari, minberde konuşan bir hatip, kürsüde vaaz eden bir vaiz, o da gelecek. Onlar da ibadetlerimiz ya Rabbi diyecek. Allah Azze ve Celle yalan konuşuyorsunuz buyuracak. Benim için okumadın ki Kur'an-ı Kerim'i, benim için sadaka vermedin ki, benim için Allah yolunda cihad etmedin ki, cesur desinler, kahraman desinler, falan ne büyük alim desinler, filan muhacirlere, Halep'e, Musul'a şu kadar yardım yaptı desinler, adımı anısınlar, bana plaket versinler, ey kulum sen bunları onun için yapmıştın, neden benden karşılığını istiyorsun? Kardeşlerim, maddi hastalıkları görebiliriz. Acısı vardır, ızdırabı vardır. Doktora gidersiniz.
manevi hastalıkları fark edemeyiz. Fark edemediğimizden dolayı ölünce bir geriye dönersiniz, geri gelme imkanınız da yok. Her şeyin hak ile yeksan olduğunu görürsünüz. Onun için Kur'an-ı Hakim'i okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilen evradı ezkarı okurken nerede benim haset hastalığım var, riya hastalığım var, gurur, kibir, enaniyet hastalığım var. Ya Resulallah, ya Rabbi, benim manevi hastalıklarımı tedavi eder misin diye Kur'an-ı Hakim'e, Allah Teala'nın ayetlerine, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın buyruklarına o zaviyeden bakma mecburiyetimiz var. Biri Şam'da 15 yıldır namaz kılıyormuş. Yandakiler diyorlar ki bu adam 15 yıldır sürekli camiye gelir, nafile namaz kılar. Selam verince dönüyor, diyor ki aynı zamanda 20 yıldır sürekli nafile oruç tutarım. Ahirete gidince hiçbir şey alamaz. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah dediler. رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ وَيُحِبُّ اَنْ يُحْمَدْ Adam sadaka veriyor. Muhacirlere, Halep'e, Hımıs'a gönderiyor, Şam'a gönderiyor, Guta'ya gönderiyor. Ama bu adamın şöyle bir problemi var. İstiyor ki beni anlasınlar, meydanlarda, sahnelerde benden bahsetsinler, falan esnaf desinler, filan tüccar desinler, mazlumlara, muhacirlere şu kadar yardım yaptı desinler. Allah Resulü aleyhisselam duruyor. Ne desin, ne söylesin? Hazreti Cibril Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini getiriyor. Femen kâne yercu liqa'a rabbihi. Müslümanlar, annenin, babanın, kardeşin çocuğunu bırakacağı, terk edeceği kıyamet gününde yaptıklarınız sizi kurtarsın istiyorsanız, cennete girmenize vesile olsun istiyorsanız, o zaman sadakalarınızı, namazlarınızı, nafilelerinizi falanlar bizi övsün diye değil, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanalım diye yapacağız. Onun için o zaman bulacaksın. O halde riya birinci olarak övsünler diye yapar adam. A vakfına üye oluyor. B vakfına üye oluyor. C vakfına üye oluyor. Yarın oradan yükselecek. Müdürdü, genel müdür olacak. O vakfa bir daire verse bile ahirette hiçbir şey bulamayacak. Vakıflar kirletilmez. Dernekler kirletilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle başlatmış olduğu bu hayır yürüyüşü, hakikat yürüyüşü, yükselmek için yüksekte olanların, makam sahibi olanların, devletlilerin itibarını kazanabilme adına, onlardan aferin alabilme adına yapılmaz, olmaz, olmaz kardeşim. İkinci olarak beni zemmeder korkusuyla yapıyor. Veriyor ama bir toplantı yapıyorlar. Hasan diyorlar 10 lira verdi. Ben de 20 vereyim diyor. Vermezsem benim işimi, hacmimi biliyorlar. O bu kadar verdi. Ben aşağıda kalırsam beni ayıplarlar. Falan ne kadar cimri adam derler. Eğer onun için veriyorsa o da ahirette bulamayacak. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Kardeşlerim, gidince ahiretten geriye dönüşü yok. Niyetimizi tasih edelim diye Kur'an bunları tadat ediyor. Üçüncü olarak dünyalık beklentileri var. O beklentileri yapabilme adına falan yere şu kadar veriyor. Hacı bayramda falan gelecek dedikleri zaman sabah namazı doluyor. İptiga emrdatillah. Allah Azze ve Celle ezan-ı Muhammediye ile her sabah davet ediyor. Neden gelmiyorsun kardeşim? Falanın rızası için sabah namazına, hacı bayrama geliyorsan vallahi karşılığını bulamazsın.
falan görsün beni orada. Falan görürse bu sadık bir adam. Sabah namazına hacı

bayrama geliyorsa buna falan yerde falan makamı verebilirim. Eğer onun için gidiyorsa bir Müslüman ya da başka bir beklentisi varsa bunun karşılığını bulamaz. Kardeşlerim, bir adam riyakar olursa

ama kendini öyle gösteriyor, milletin rızasını kazanabilme adına yapıyorsa o da amellerinin üzerine benzin döküyor. Ya da riya kişinin sözünde olur. Oturur yanınızda, hemen tekbir, tesbih, tehlil, onları yüksek sesle söyler. Tesbihatını ardınızdan, arkanızdan gelirken yüksek sesle söyler ki desinler falan. Sürekli evrad-ı ezkar ile meşgul, sürekli ibadet eder. Bunun için yapıyorsa bu adam da ahirette bir şey bulamaz. Ya da riya onun kıyafetinde olur. Abidler, salihler gibi, dervişler gibi, meşayih kiram gibi elbise giyer ama ruhu, kalbi faciller gibi ise bu adam da ahirette yaptıklarının karşılığını bulamaz. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anh ona geldiler. Efendimiz aleyhisselam terbiye etti, teskin etti, düzeldiler. O reçeteyi aldılar, kullandılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gece dolaşırdı. Evlerin önünde, evlerin içinde bir sorun var. Eğer Ömer bununla alakadar olmazsa yarın Allah azze ve celle sorar diye Hazreti Ömer dolaşırdı. Yanında kimseler olmadığı halde de dolaşırdı. Allah şahit, İptiga-ı merzatillah, onun rızasını kazanabilme adına dolaşırdı radıyallahu anh. Bir eve geliyor, evin içinde eninul mer'a, bir kadının iniltisi var. Bir kadın ağlıyor, bir kadın inliyor. Bir kadın evde feryat ediyor. Kapının önünde bir adam var. Ömer radıyallahu anh Efendimiz sorar, bu ses neyin nesi? Neden içeride bir kadın ağlar? Adam Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i tanımaz. İntalik li hacetik fela tes'el. Yoluna git be adam, sorma der. Hazreti Ömer sorar. Adam intalik li hacetik, yoluna git adam, ne sorarsın der. Ömer radıyallahu anh sormaya devam eder. Bilir ki Ömer radıyallahu anh içeride inleyen o kadının hesabını Allah azze ve celle yarın mahkeme-i kübrada, mahşerde Ömer'e soracak. Adam kovar, Ömer radıyallahu anh Efendimiz sorar. Sonunda dayanamaz, der ki biz uzak bir yerden geliyoruz. Ömer, emirul müminin olan Ömer, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın öğrencisi olan Ömer, fukaraya, kimi kimsesi olmayana devletin bütçesinden pay dağıtıyormuş. Onu öğrendik, onu almaya geldik. Fakat yolumuz uzak, eşim hamile, şimdi evin içinde kadın yalnız başına doğum yapıyor. Bu iniltiler eşimin iniltisi der. Ömer kardeşlerim devlet başkanı, emrinde şu kadar doktor var, emrinde şu kadar ebe var, emretse hepsi o kapıya gelecekler. Ömer'i radıyallahu anh görecekler, Ömer diyecekler, sen ne büyük adamsın, Medine'de dolaşıyorsun, nerede bir inilti var, nerede ağlayan bir kadın var, mazlum var, onun imdadına koşan sensin Ömer diyecekler. Ömer'i anlatacaklar Medine'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Mısır'da. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin adaletini anlatacaklar. Ama öyle yapmıyor. Ebelere emir göndermiyor. Doktorları çağırmıyor, evine gidiyor. Devlet başkanının eşine şimdi first lady diyorlar. Eve gidiyor, dünyanın en büyük devletinin başında. Hazreti Muhammed aleyhisselamın öğrencisi Ömer radıyallahu anh. Ummu Gülsüm eşi, Ummu Gülsüm radıyallahu anhayı kaldırıyor, diyor ki Allah Teala sana bu gece büyük bir amelin cennetin kapısını açtı. Ummu Gülsüm bunu yapar mısın der. Ummu Gülsüm radıyallahu anha, bir çocuk dünyaya gelince neler lazımsa onları alır. Yani o çocuğu saracaklar, bezleri alır. Hazreti Ömer radıyallahu anh eline tencere alır, bir parça bir şeyler alır. Kovulduğu kapıya gelir. Ömer radıyallahu anh Efendimizin eşi Ummu Gülsüm eve girer. Ömer radıyallahu anh iki tane taş alır.

Taşın üzerine tencereyi koyar, suyu döker, arpayı bırakır. Devlet Başkanı Ömer radıyallahu anh gece yarısında kovulduğu kapıda doğum yapacak lohusa kadın için çorba yapıyor. Ömer çorba yapıyor radıyallahu anh. Adam hayretle bakıyor, kim bu diye. Biraz sonra içeriden ses gelir. Ummu Gülsüm'ün sesi. Beşir ya emirul müminin sahibek bi gulamin. Emirul müminin Ömer, o adama haber ver, Allah Azze ve Celle ona erkek çocuk ihsan etti. Emirul müminin ifadesini kullanınca adam anlar ki kovduğu ekmek almaya, nevale almaya geldi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi, dünyanın en büyük devletinin başında olan Ömer'dir, Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Adam kaçmaya başlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, mekanek mekanek, olduğun yerde dur. Eğer sen burada bu evde yalnız başına, o kadın orada ağlıyorsa, bu suç Ömer'in suçu, yarın devletin merkezine gel. Neler varsa sana vereyim. Kardeşim, İmam Hatip'i bitirince, üniversiteyi bitirince Harvard'a gitmeyeceksin, Oxford'a gitmeyeceksin. Oradaki siyasalları okursan Obama gibi katil olursun, yeni gelenler gibi katil olursun. Ama Buhari okursan, Kur'an-ı Hakim'i okursan, sonra siyasal bitirirsen Ömer gibi olursun. Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer gibi olursun. Ömer gibi ol. İmam Hatipli kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç öğrencisi falanlardan madalya almak için değil, alkışlanmak için değil, vakıflara, derneklere, falanın rızası için değil. Gece yarısında kimseler yok, kimseler bilmiyor ama dolaşan, kovulduğu kapıda lohusa kadına çorba hazırlayan Hazreti Ömer gibi ol. Ömer senin önünde yürüsün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terbiye ettiği Ömer. Allah Resulü Aleyhisselam yüreğimizin tabibi olsun. Kalbimizi ona açalım. Ya Resulallah diyelim. Hasede dair, riyaya dair, gurura dair, kibre dair, dünya malına, tamaha dair hastalıklarımız var. Ebu Zerleri, Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri radıyallahu anhum, nasıl terbiye ettiysen o büyüklerin önünde diz çöktük, terbiye olmaya geldik ya Resulallah diyelim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala...
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: Kokulunu affeyle.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter.

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين

خسروا

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن

secaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulü'ydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervasız.

ayaklara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir, ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Kardeşlerim, muazzez müminler, muhabbet duyduklarınız, sevdikleriniz aranızdan ayrılınca onların sözleri hatırınıza gelir, onların hatıralarıyla yüzleşirsiniz, gözleriniz dolar. Belki ifadeler boğazınızda düğümlenir, konuşamazsınız. Fakat tanıdıklarınızda Allah ve Resul düşmanları olur. Onlardan nefret edersiniz. Onlar dünyadan ayrılırlar. Onların hatıraları aklınıza gelince de rahatlarsınız. Onlar gibi olmadığınızdan dolayı Allah Teala'ya hamd edersiniz. Kur'an-ı Kerim bize iki ufku da gösterir. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, kendilerinden önce yaşayan Allah'a isyan eden, Allah'la peygamberle savaşanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onların enkazlarına baksınlar, Firavun'un ehramına baksınlar. Lut aleyhisselama isyan edenler nasıl helak oldular onlara baksınlar, görsünler, ibret alsınlar. Bir de öte tarafta peygamberler var, onların hatıraları var. O hatıralarla bütünleşin. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasına bakın. O hatıralar size kulluğu anlatacak. Sabahlara kadar namaz kılmaktan yarılan, çatlayan, o halde yine ibadete, namaza devam eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterecekse o hatıralar. Hazreti Hamza'yı Abdullah bin Cahşı Musab bin Umeyr'i radıyallahu anhum. Hatıralar Uhud size onları hatırlatacak. Onlar gibi olmaya davet edecek. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ Kur'an Hakim İbrahim'i kitapta yad edin buyuruyor. Peygamberleri anın, onların mücadelelerine bakın. İnsanların daraldığı, yorulduğu, teslim olduğu anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yalnız başına bir ümmet olarak sağına soluna bakmadan Allah ve Resul davasını nasıl temsil etti, İbrahim'e bakın. O hatıralar size ubudiyeti anlatacak. Hatıralar üzerinden İslam'ın hakikatine müdrik olun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke ile Medine arasında. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Gidiyorduk Allah Resulü Aleyhisselam'la. Bir vadiye geldik. Buyurdular ki eyyü vadin hâdâ. Bu hangi vadidir? Ya Resulallah, bu Ezrak'tır dedik. Ezrak Vadisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Musa Aleyhisselam'ı görüyorum. Elini kulağına koymuş, lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım buyur diyor. Yani hacca gidiyorsunuz, Arafat'ta lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceksiniz. O dağlar, o taşlar, o vadiler, o kupkuru olan Efendimiz Aleyhisselam zamanında üzerinde ağaç olmayan o arazide peygamberler üzerlerinde ihramlar olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk demişlerdi. Firavun'un sarayında, Firavun'un karşısında kâle firavunu ve mâ rabbul âlemîn kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Senin Rabbin kimdir Musa diye sorduğu zaman, benim Rabbim yer ve göklerin ve onların arasında olanların sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir diyen, Firavun'un sarayını sallayan Hazreti Musa Aleyhisselam bu dağda, Arafat'ta, bu vadide üzerinde ihram olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk, ben Firavun'un sarayında Allahu Ekber derim. Ben Firavunlara sağıma soluma bakmadan meydan okuyan Musa'yım, Allah'ım, Arafat'tayım, ellerimi kaldırdım. Üzerimde iki parça elbise var, senden başka sığınağım, senden başka barınağım yok ya Rabbi, af dilemeye geldim Allah'ım. Gidiyorsunuz, Mekke ile Medine arasında bir vadidesiniz. Ke'enni enduru ila Musa, sanki şimdi Hazreti Musa'yı görüyorum buyuruyor. Bir yere geliyorlar.
bir vadiyi geçiyorlar, bir tepeye çıkıyorlar. Eyyü seniyyetin hazihi buyuruyor. Bu hangi tepedir? Diyorlar ki her şah ya Resulallah. Burası her şahdır. Buyuruyorlar ki kenni enduru ila Yunus. Şimdi sanki Hazreti Yunus'u görüyorum. Kızıl bir devenin üzerinde o da geliyor. O da lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Ayrılmıştı. Balığın karnına düşmüştü. Balığın karnından tesbihiyle kurtulunca Allah Azze ve Celle ona emir buyurmuş. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Önceden ayrılmıştı kavminden, kabilesinden. Onlar Allah ve Resul buyruğunu kabul etmediler diye Hazreti Yunus Aleyhisselam onları terk etmiş. Bunun karşılığında balığın karnına düşmüş. Tesbihiyle oradan kurtulmuş. Fakat şimdi Yunus Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak tatile göndermiyor. Dinlen ey Yunus demiyor. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Kardeşim, neden az uyuyacaksın, Allah yolunda cihad edeceksin? Ümmetin kurtuluşuna sanki sadece memur olan sensin, o gayretle, o şuurla, o anlayışla mücadeleye, mücahedeye devam edeceksin. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı şimdi yüz binlere, daha fazla olan milletlere gönderiyor. Dinlenme yok, istirahat yok, tatil yok. Ölene kadar kulluk, ölene kadar mücadele var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacca giderken Mekke ile Medine arasında o peygamberin hatırasını selamlıyor. Ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Musa'yı görüyorum. Ke'enni enduru ila Yunus. Sanki şimdi Hazreti Yunus'a bakıyorum. O hatıralarla bütünleşmek, onları hayatınıza taşımak, Hazreti Musa Aleyhisselam'la beraber olup Firavunların sarayında Allahu Ekber diyebilmek, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi ümmet, insanlar tebliği, emri bil marufu terk ettiğinde yüz binlerin hidayetine kendini memur kabul edip meydan yerinde kalabilmek, Allah ve Resul davasının sancağını taşıyabilmek. Kardeşlerim, hacca gidenler Safa ile Merve arasında sa'y ederler. İnne Safa vel Merve min şa'airillah. İki tane tepe var. Tepe arasında gider gelirler. Fakat o iki tepe Allah'ın nişanlarındandır. Onlara bakınca size İslam'ı anlatırlar. Allah'ın azametini, kuvvetini, kudretini gösterir. İki tane tepe. Neden başka tepeler değil de iki tane tepe arasında insanlar gider gelirler, sa'y ederler? Orası iki tane tepe. Orada bir zamanlar taşlar vardı, kayalar vardı. İnsana faydası olmaz, insana zararı da olmazdı. Peki neden o taşların arasında gidip gelirler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada sa'y etti. Neden sizler oraya gidince sa'y ediyorsunuz? Çünkü orada bir hatıra var. Orada büyük bir kadın var. Orada Hazreti Hacer var, İsmail var. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi kundağındaki yavrusu İsmail Aleyhisselam'la alır. بِوَادِنِ غَيْرِ ذ۪ي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. Oraya bırakır. Orada ekin yok, orada su yok, orada insan yok, orada hayat yok. İbrahim Aleyhisselam eşini bırakmış, oğlunu, yavrusunu, ciğer paresi İsmail'i bıraktı. Geriye dönüyor, ağlıyor, gözyaşlarını içine boşaltıyor. Arkada bir kadın, bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor.

Hazreti İbrahim geriye dönemez. O halde devam ediyor. Hazreti Hacer annemiz çağrılarını yineliyor. İbrahim, İbrahim diyor. Bir noktaya geliyor ki Allahu emareke bihada ya İbrahim. Şu dağların arasına, şu vadiye

Siyah karıncayı görüp onun rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, eğer sana emrettiyse Hacer'i, kucağındaki yavrusu İsmail'i şu dağların arasında ekmeksiz susuz bırakmayacak Allah Azze ve Celle. Git şimdi İbrahim der. Oraya gidince o Hacer anamızı düşünür. O hatırayı zihninde canlandırır. Şunu der Müslümanlar kendilerine, yüreklerine: burada bir kadın vardı, Safa'ya koştu, Merve'ye koştu, yerde yavrusu var, İsmail susuzluktan ağlıyor, annenin suyu bitmiş, annenin ekmeği bitmiş, ana bir kadın dağların arasında vadide Safa'ya koşar, Merve'ye gelir, Safa'ya gider, Merve'ye de gelir, Allah'ım su der, Allah'ım merhamet der, ellerini kaldırır, Cibril gelir, kanadını vurur, yerden zemzem çıkar. İnne safa vel mervete min şa'airillah. Neden Müslümanlar orada giderler gelirler? Safa ile Merve arasında sa'y ederken şunun sözünü verirler: ya Rabbi, senin emrine isyan etmeyen, baş kaldırmayan, sen emredince şu dağların arasında İsmail'ini yetiştiren, emrine lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrine amadeyim ya Rabbi diyen o kadın Hacer gibi senin yolunda mücadele etmeye, cihad etmeye, ayakta kalmaya, Nemrutlarla hesaplaşmaya söz veriyorum, şahit ol ya Rabbi diyorsun. Hatıra size onu anlatıyor. Bakıyorsunuz dağlara, bakıyorsunuz taşlara, Hacer diyorsunuz, kadın diyorsunuz, İsmail, evlatları Kabe'ye adayabilmek, Allah'a adayabilmek, Allah'ın kitabına göre, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre evlat yetiştirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Hacerül Esved'i öpüyorlar, hemen yanında Mültezem. Mültezem de Hazreti Ömer radıyallahu anh, göğsünü Kabe'nin taşlarına, duvarına dayamış, yanağını yaslamış ağlıyor. Allah Resulü aleyhisselam yaklaşıyor, elini omuzuna koyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hışımla geriye dönüyor. Kim beni bu mana ikliminden aldı, uzaklaştırdı diye. Bakıyor ki arkada ağlayan biri var, Hazreti Muhammed aleyhisselam. Buyuruyorlar ki: İbki ya Umar, ibki. Hahuna tuskabul abarat. Ağla Ömer, ağla. Gözyaşları burada dökülür. Burada dökülen gözyaşlarıyla günahlar dökülür. İbki ya Umar, ibki. Ağla Ömer buyurur Allah Resulü aleyhisselam. Orada bir hatıra var. Mültezeme gelince, duaların icabet edildiği yer, kulun kendini Allah'a arz ettiği yer, Ömer'in ağladığı, Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın gözyaşı döktüğü yer. Oradan gidersiniz. Vettahizu min makami İbrahim musalla. İbrahim'in makamının olduğu yerde kendinize bir musalla edinin. Orada namaz kılın. Peki neden orada namaz kılarız? Ve iz ibtala İbrahim rabbuhu bi kelimatin fa'atammahun. Kale inni ca'iluka lin-nasi imama. Kale ve min zurriyyati. Kale la yanalu ahdiz-zalimin. Hemen bir ayet öncesinde Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah Azze ve Celle, İbrahim'i bir takım meselelerde imtihan ettik. Oğlu İsmail'i Allah'a kurban edecekti, tereddüt etmedi. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Peki sen baba, oğlunu Kur'an'a teslim edebiliyor musun? Sen Ahmet kardeşim, kızını 7 yaşında tesettüre, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama teslim edebiliyor musun? Allah baba olarak İbrahim'i defaatle imtihan etti. Fakat hepsini kazanır. Ve iz ibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Kale inni ca'iluke lin-nasi imama. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, imtihanları kazanan Hazreti İbrahim aleyhisselama,
قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Seni insanlara

İmam yapacağım buyurdu. Yani imam olabilmek, yeniden hilafeti kurabilmek, mazlum, mağdur, mağlup, 1 milyar 800 milyon alemi İslam adına ayağa kalkabilmek için Hazreti İbrahim gibi oğlunla sınanacaksın, kardeşinle sınanacaksın, cemiyetle sınanacaksın. Nemrutlar üzerine gelecek, seni ateşe atacaklar. Ateşe girerken kimseye dayanmadan, güvenmeden Allahu Ekber diyebilirsen, kale inni ca'iluke linnâsi imama, Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmetin içinden fatihler, yavuzlar, salahaddinler çıkaracak. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Onun için kardeşim, makam İbrahim'de namaz kılıyorsun. İbrahim diyorsun. Seni ateşe atıyorlardı. Dağlar gibi odunlar toplamışlardı. O zaman Hazreti Cebrail yanına gelmiş. Bana ihtiyacın var mı İbrahim diye sormuş. Sen de bunu tevekküle aykırı kabul etmiş. Ema ente fela, sen aradan çekil demiştin. O ne müthiş, o ne muazzam bir imandı İbrahim diyorsun. Şimdi senin hatıranın önünde namaz kılıyorum. Rabbime ellerimi kaldırıyor, iltica ediyorum. Ya Rabbi, Amerika'da Nemrutlar var, Rusya'da Nemrutlar var, Halep'e, Hama'ya, Bağdat'a ölüm kusuyorlar Allah'ım. Onların karşısında 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'a Hazreti İbrahim'in cesaretini, şecaatini ihsan eyle Allah'ım diye orada namaz kılıyoruz. Hatıralar sana İbrahim ol diyor. İbrahim gibi ayakta kal. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyorsunuz. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Taş orası. Taşın sana bir faydası olmaz. Taşın sana bir zararı olmaz. Peki neden tavaf ediyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina eder. Evden önce Kabe'yi yapar. Sonra ellerini kaldırır. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Ya Rabbi, bizim bu amelimizi kabul eyle. Oğlumla, İsmail'le yaptığım, senin için yaptığım, sana giden yolu açan Kabe'yi bina etmeyi, bu amelimizi kabul eyle ya Rabbi. Neslimizden sana kul olan bir zümre çıkar Allah'ım diye dua eder. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına asırlar sonra Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gelir. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken diyorsunuz ki, önce cami ya Rabbi, önce İmam Hatip Okulu, önce medrese, evimden önce orayı düşüneceğime sana söz veriyorum Allah'ım. Önce oralar olacak. Osmanlı ecdadınız evleri gitti, evleri yıkıldı ama Selimiye duruyor, Süleymaniye duruyor. Eğer yeniden onlar gibi olursak, önce sana secde edilen mabetler Allah'ım, önce mazlumlar Allah'ım, önce yetimler Allah'ım, önce Halep Allah'ım, önce ve ceallena milledunke veliyya ve ceallena milledunke nasira, katından bize yardımcılar, dostlar gönder Allah'ım diye feryat eden kadınlar öncelikli ya Rabbi diyebilirsek, evimizden önce oralar diyebilirsek, Allah Azze ve Celle yeniden bu neslin yolunu açacak, önünü açacak kardeşlerim. Bir mekanda hatıralar, bir de zamanda hatıralar var. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki, ذَاكَ يَوْمٌ اُولِدْتُ ف۪يهِ. Pazartesi neden oruç tutuyorsunuz ya Resulallah? Bugün dünyaya geldim buyurdular. Yeni bir Rebiülevvel ayındayız. Mevlid-i Nebi'ye doğru gidiyoruz. Zaman size Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı hatırlatacak. Mekan onu hatırlattığı gibi zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatacak.
O gün öncesinde, sonrasında oruç tutacaksınız, hazırlanacaksınız. Peygamber aleyhissalatu vesselamın değerlerini düşüneceksiniz. O geldi, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Onları kurtardı.

0: Peki sen ekranlara, sokaklara, okullara gömülen kız çocuklarına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği o dirilten ayetleri anlatabildin mi? Kızın evde onlara dair ders halkaları kurup, eşin onlara dair ders halkaları kurup, hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekke sokaklarında Mus'ab'a İslam'ı anlatabilmek için peşinden koşuyordu. Senin eşin okulda, lisede kızların ardından gidip evine onları davet edip gelir misin evde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı konuşalım diye hanımı teşvik ettin mi? Kızına bunları anlattın mı? Ya da sen sabah işine gittin, akşam evine döndün. Sabah okula gittin, akşam evine döndün. Sen sokaklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tanımayanlara onu anlattın mı? Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam o sokaklarda sahabenin peşinde, onlar iman etsin bu yola gelsin diye defaatle gitmişti. Reddediyorlardı, hakaret ediyorlar, kahrediyorlardı ama ona rağmen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam onları kurtarabilmek için, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sahabenin, onlar sahabe olmadan ardından yürüyordu kardeşim. Mevlide gidiyoruz. Faizi düzene en büyük darbeyi vuran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Doğunca zalimlerin sarayını sarsan, sütunları yere indiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Eğer ashab-ı kiram Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a nasıl onun vefatından sonra kenni anduru ila Resulillah, onu anlatırken, onu yada derken sanki şimdi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bakıyorum der, gözleri dolar, ifadeler boğazlarında düğümlenirdi onların ve sonra acaba onun bir sünnetini terk ettik mi diye bir mücadele başlardı onların hayatında. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini konuşuyor. Kur'an-ı Hakim'den ona ittibayı öğreniyor. Hayatımızın bütün noktalarına Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı taşırsak, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnsanlığı defalarca nasıl krizden çıkardıysa yeniden seni krizden çıkaracak kardeşim. Unutma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son anları, son saniyeleri. Hazreti Ayşe annemize evdeki 7 dinarı sadaka vermeyi emretmişti. Son saniyelerde tekrar sorarlar. Ayşe derler, altınlar nerededir? Duruyor ya Resulallah. Neden duruyor? Sizin rahatsızlığınızla, hastalığınızla meşgul oluyorum ya Resulallah der. Efendimiz Aleyhisselam 7 altını eline alır. Buyururlar ki: "Ma zannu Muhammedin ellev laqiyallaha ve hadihi inde." 7 altınla Rabbine gidiyorsun. Fakat Medine'nin arka sokaklarında dul kadınlar var, yetim çocuklar var. Eğer onlar ekmek bulamadıysa bu altınların hesabını Allah'a nasıl verirsin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid kandilinde düşünmek ve sonra Halep'te hastanesi vurulan çocuklar, tıbbi yardımı olmayan yavrular, doktorların çaresiz izlediği o biçareler, ekmek diyenler, ellerini açanlar, ve ceallena milledunke veliyya ve ceallena milledunke nasira, katından bize dostlar, yardımcılar gönder Allah'ım diye feryat eden on binler, yüz binler. Mevlid-i Nebi'ye gidiyoruz. Eğer sahabe gibi Allah Resulü'nü anlarsak, zamanda, mekanda onun hatırasını canlandırıp onun sünnetine ittiba edersek, işte o zaman bu ümmet krizden kurtulacak.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, sabah olur esnaflar mağazalarını, dükkanlarını açarlar. Hava kararmaya başlayınca bir hazırlık başlar. Tezgahı toparlarlar, hesabı yaparlar. Ayrılacaklar, evlerine dönecekler.

İnsan hayatı da böyledir. Güneşin doğması gibidir insanın dünyaya gelmesi. Ömür ilerleyince, yaş ilerleyince işaretler başlar. Güneşin batacak der. Saçımızdaki, sakalımızdaki beyazlar. Yüzümüzdeki çizgiler hazır mısın der. İnne ileyna iyabehum, thumme inne aleyna hisabehum. Onların dönüşü bizedir, hesaplarını biz göreceğiz, bütün insanların. İnsanlar ve cinler bize hesap verecekler. Yaş ne kadar ilerleyince insan ahiret pazarına o kadar girmiş olur, o kadar yakın olur. Ölümle burun buruna gelir, göz göze gelir, o kadar yaklaşır ölüme. Bütün işaretler, bütün remizler, yokuş çıkarken dermansız kalan ayaklarımız, nefes nefese kesilmemiz, bütün bunlar der ki artık yaklaşıyorsun. Biraz sonra senin de güneşin batacak. Ayrılacaksın bu dünyadan. Peki inne ileyna iyabuhum, thumme inne aleyna hisabuhum. Allah'ın kulları, Cenab-ı Hak bize bütün bu işaretleri verdi ki, rahmetinin tecellisi olarak verdi ki ölüme hazırlan. Doğduğumuz gibi kalabilirdik. Hep 15 yaşında olabilirdik. Allah Teala bizi ölene kadar 20 yaşındaki halimizde muhafaza edebilirdi. Fakat rahmetinin tecellisi olarak sırtımızda yaş ilerleyince kamburlar oluştu. Ayağımızda, dizimizde derman, fer kalmadı gözümüzde. Bütün bunlar hazır ol kulum. Sıratı geçebilecek misin? Mahşerde hesabı bu hayatın verebilecek misin? Akşam oluyor, dükkandan ayrılacaksınız. Tezgahı toparlıyorsunuz. Hesabı alacakları, verecekleri, onları yeniden gözden geçiriyorsunuz. Peki sakalımızdaki beyazlıklar, saçımızdaki aklar, hazırlanıyor musun ölüme? Sana bunu hatırlatıyor, yoksa bir kuaföre gidip saçını boyatıyor, bıyıklarını, sakallarını, oradaki ölümün işaretlerini yok ediyor, kendini bu şekilde ölümden teselli edeceğini mi zannediyorsun Müslüman? Kardeşlerim, gidiyoruz. Kiramen katibin يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Melekler yaptıklarımızı yazıyorlar. Sıratta, mahşerde bize yaptıklarımızın, yapmamız gerekirken terk ettiklerimizin hesabını soracaklar. Tezgahınız, mağazanız, eviniz, çarşınız, pazarınız ne halde? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize bazen dünyadan bahseder. Bazen ahiretten sahneler, tablolar gösterir. Oraya hazırlanalım diye. Ahiretten bir perde kaldırır Kur'an-ı Hakim. Ohum yasarihune fiha. Rabbena ahricina na'mal salihan gayra'llezî kunnâ na'mal. Evelem nu'ammirukum mâ yetezekkeru fîhi men tezekkere ve câekumun nezîr. İnsanlar o cehennemde feryat edecekler. Ya Rabbi, bizi buradan çıkar Allah'ım diyecekler. Eğer bizi cehennemden çıkarırsan, o zaman dünyada yaptıklarımızdan daha başka ameller yapacak. Namazımız olacak, orucumuz olacak, haccımız olacak ya Rabbi. Eğer bizi tekrar dünyaya döndürürsen, sana bu kulun isyan etmeyecek ya Rabbi. Allah Azze ve Celle, evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Bir insanın düşüneceği kadar, tefekkür edeceği kadar bir hayatı, bir ömrü sana vermedik mi? Ve câekumun nezîr. Sana uyarıcı geldi. Uyarıcı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Vel asr. Kur'an-ı Hakim onun asrına yemin ediyor. Onun hayatına yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Fakat bazı müfessirlere göre Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına yemin ediyor. 23 yılda Arap Yarımadası'nı değiştiren, en kötüden en iyiye taşıyan Hazreti Muhammed aleyhisselamın ömrüne, hayatına yemin olsun.

Peki sen Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba etseydin 23 yılda rezaletin, felaketin, Allah'a isyanın manifestosu olan bir yeri Allah'a itaatin merkezine çeviren Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi sen de dünyayı değiştirecektin. Ve ca'ekumun nezir. Sana uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Uysaydın Mus'ab gibi olacaktın. 500 kişiyle Medine'de Allah Resulü Aleyhisselam'ı karşılayan Mus'ab gibi olacaktın. Evini dönüştürecektin. Mağazayı dönüştürecektin. Orada Allah'a isyan olmayacaktı senin alışverişinde. Faiz olmayacak. Hayatında kumar, piyango olmayacaktı. Mus'ab gibi buradayım ya Resulallah diyecektin. Kardeşlerim, وَجَاءَكُمُنْ nedir? Onun bir diğer anlamı ise size Kur'an hakim uyarıcı olarak geldi. Eğer düşünseydiniz, şimdi cehennemde feryat edenler, o Kur'an hakim sizin hayatınızı değiştirecek, dönüştürecekti. Arap Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde Araplar o kadar içki tüketiyorlar ki evlerinde sudan daha fazla içki var. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini merhale merhale onlara okudular. Onlar dinlediler. Yağmuru toprak nasıl selamlıyorsa Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini yağmuru çeken bir toprak gibi yüreklerini aldı sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Fehel entum muntehun ayetini duyunca artık içkiden vazgeçtiniz değil mi? Allah'ın, kainatın sahibinin buyruğuna sahabe-i kiram radıyallahu anhum buna tanık olunca evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya çıktılar, döktüler. Medine sokakları o gün içki seli haline gelmişti. İnteheyna ya Rab diyorlardı. Vazgeçtik Allah'ım, vazgeçtik diyorlar. Fehel entum muntehun. İnteheyna ya Rabbi. Vazgeçtik diyorlar. Ve ca'ekumun nezir. Aynı uyarıcı sana da geldi. Senin evine, benim evime de geldi kardeşim. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve zeru ma bakiye miner riba. Ve zeru ma bakiye miner riba. Kur'an-ı Hakim onlara faizi bırakın buyurdu. Terk edin. Alanlar, verenler Allah'la savaşıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la savaşıyor. Bıraktık Allah'ım dediler. Ne kadar faizden alacağımız varsa bizi Arap Yarımadası'nın en zenginlerinden yapacak olsa da vazgeçtik, şahit ol ya Rabbi dediler. وَجَاءَكُمُنْ nezir. Kardeşlerim, ya eyyühellezine amenu, innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali'ş-şeytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Eğer bir toplumda huzursuzluk varsa, ailede saadet yoksa, çocuklar, kızlar babalarına itaat etmiyorsa, o zaman o toplumda şunlar var buyuruyor Kur'an-ı Hakim. İnnemel hamru, içki var. Alıyorlar, satıyorlar. Vel meysiru, o toplumda kumar var. Adına milli diyorlar. Gidiyor alıyor kağıt parçasını. Toto diyorlar, loto diyorlar. İddia diyorlar. Alıyorlar, evlerine geliyorlar. Bekleyecekler. Ne kadar çıkacak? Kur'an-ı Hakim buyurdu ki, seni uyaran, beni uyaran sana Allah'ın ayetlerini bütün yüreklere taşı, görevini veren Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bu buyruğumdan haberin var mı? Haberin var mı? Sana dedim ki kumar, sana dedim ki içki, sana dedim ki bütün oyun çeşitleri, şeytanın amelleri, bunlar seni benden uzaklaştıracak, seni namazından, namazının ruhundan uzaklaştıracak. Haberin var mı Müslüman? Alıyor kağıdı, oynuyor. Belki 10 lira çıkacak, sonra 20 çıkacak. Zannedecek ki para hep böyle kolay kazanılıyor. Oynayacak, oynamaya devam edecek.
kolay kazanıyor parayı, kolay harcayacak. Dalacak kumarın içerisine, dalacak piyangonun içerisine. Sonra kaybetmeye başlayacak. Evini satacak, arabasını satacak. Evde çocuk baba süt diyecek. Baba ekmek diyecek. Yavrusuna ekmek, yavrusuna süt getirmekten aciz hale gelecek. Yığınlar, insanlar, on binler, yüz binler. Sonra evlerde cinayetler. Adam eşini öldürecek. Eski hayata alışan bir kadın vardı. Eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenen bir aile vardı. Eski hayatı isteyecekler. Fakat elde avuçta bir şey kalmayacak. Kardeşlerim, sonu ya cinayet, sonu ya intihar, sonu ya felakete gidecek. Allah Azze ve Celle, eğer toplumdan kumarı kaldırmazsanız, iddiayı, piyangoyu, şans oyunlarını kaldırmazsanız, orada saadet olmaz, o evde huzur olmaz. Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, bunun ne büyük felaket olduğunu ancak siz anlayabilirsiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu buyrukları aldılar. Evlerinden çıktılar, şehirlerinden ayrıldılar, başka şehirlere, başka diyarlara gittiler. Haberiniz var mı dediler. Eğer evinizde, şehrinizde saadet, huzur yoksa, peygambere, Allah'a isyan ediyorsunuz. Ya kumar var, ya zina var, ya içki var dediler. Kardeşlerim, biz sokakta anlatmayı bıraktık. Mağazada anlatmayı bıraktık. Piyango dükkanlarının önünde kardeşim, bu seni cehenneme götürür. İddia oyunlarıyla meşgul olanlara Hakk'ın buyruklarını anlatmak, hatırlatmaktan vazgeçtik. Evimize çekildik. Evlerde televizyonlar var. Televizyonlarda faizin reklamı. Oğlunla izliyorsun. Normal bir hadise gibi anlatıyorlar. Oğlun faize alışıyor. Kumar programları, piyangolar, eğlenceler. Eskiden sadece yılbaşı gecelerinde dansöz çıkarırlardı. Fakat şimdi her akşam evinize almış olduğunuz ekranlarda, televizyonlarda dansözler var. Vecaekumun nezir. Kur'an aramızda, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti içimizde. Vecaekumun nezir. Kıyamet günü cehenneme düşenler orada feryat edecekler. Tekrar dünyaya dönsek ya Rab diyecekler. Allah Azze ve Celle size düşünmeniz kadar, ibret almanız kadar bir ömür vermedik mi biz? Size Kur'an hakim gelmedi mi? Uyarıcı gelmedi mi size? Onun bir anlamı da ömür. Hayatınız ilerliyor. Saçınızda aklar var. Artık ahiret borsasına, ahiret çarşısına girdiniz. Hayatı kendinize göre, ahiretinize göre ayarlıyor musunuz? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, and olsun, yemin olsun. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Sizi başta nasıl yarattıysak, öyle teker teker bizim huzurumuza geleceksiniz. Yani Halep'te çocukları öldürenler, Müslüman kadınların iffetlerini kirleten katiller, yarın kıyamet olacak. Allah'ın huzuruna kara birliklerinizle, deniz birliklerinizle, ordularınızla, valilerinizle, kumandanlarınızla, katillerinizle değil, yalnız başına geleceksiniz ey katiller. Park alanlarında çocukları öldürenler, katledenler, yavrusuna ekmek getirebilmek için uzun kuyruklarda, Halep'te, İdlib'te, Hama'da, Musul'da ekmek alabilmek için bekleyen anneleri öldüren katiller. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Allah'ın huzuruna yalnız başına geleceksiniz. Yalnız öleceksiniz. Yalnız dirileceksiniz. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَوْ وَعَدَّدَ
Muhacirlere dönüp bakmayanlar, miskine, yolda kalana elini uzatmayanlar, o malı toplayanlar, sayanlar, biriktirenler, kaş göz işareti yapanlar, kim bu muhacirlere kapıyı açtı, neden bunları aldı kabul etti diyenler, zekat vermeyenler, Allah'a isyan edenler, Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar.

siz de yalnız geleceksiniz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yaşadığımız dünyada bizi Kur'an-ı Hakim'le ihtar ediyor. Uyan diyor. İşaretler var. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Çoklukla iftar etme. Malınla, evlatlarınla, makamınla iftar etme. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Öyle bir gün var ki serinde içtiğin bir bardak suyun bile hesabını vereceksin. Evinde kaloriferli odadasın. Dışarıda olanlar var, çadırda duranlar var. İmkanımız varken onlara imdad etmediysek, oturduğumuz o odanın, orada içtiğimiz suyun hesabını bize soracaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bize bunları anlatmaya geldi kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam ashab-ı kiramın yüreğine kıyamet şuurunu koydu. Sonra gelen kuşaklar o yolda devam ettiler. Hem dünyaları hem ahiretleri için çalıştı onlar. Süfyan-ı Sevri Hazretlerine bir gün insanlar yolda yürürken karşılaşırlar. Derler ki, üstad, İclis ma'na netehaddes. Otursan bizimle beraber de seninle konuşsak, hale dair muhabbet yapsak. Süfyan-ı Sevri Hazretleri gün ilerliyor, gün vazifesini yapıyor. Biraz sonra aydınlığını geceye teslim edecek. Peki ya gün çalışırken, her şey eşya, vazifesini ifade ederken biz nasıl oturabiliriz? Allah dostlarına oturalım, çay içelim, kahve içelim, muhabbet yapalım dedikleri zaman güneş durmuyor ki, ömür durmuyor. Eğer güneşi durdurabilirseniz oturalım, gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Zaman durmuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ile her zaman onunla olursak en zor anlarımızda da o bizi yalnız bırakmayacaktır. O bizi rahmetiyle hatırlayacaktır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sekerat-ı mevtinde Kur'an-ı Hakim okuyor. Etrafındakiler diyorlar ki, takra'ul Kur'an ve ente fi sekeratil mevt. Artık nefes alamıyorsun. Ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etmeye belki dakikalar var. Şöyle kenarda dursan, Kur'an-ı Hakim'i bıraksan, dilinle sadece Allah Allah desen, o halde Rabbini zikretsen deyince, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Kur'an-ı Hakim olmadan geçirdiğimiz her saniye, her dakika aleyhimizde. Kimin cesareti var? Zaman aleyhinde olacak ve bunun hesabını Allah'a verecek bir cesareti olacak. Gidiyoruz bu dünyadan. Her geçen saniye bizi ölüm meleğine götürüyor kardeşlerim. Abdülmelik bin Mervan, halife, Emevi devletinin sultanı, dünyanın en büyük devletinin başında, son anı ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim edecek. Ağlıyor, ölümü kelime kelime heceliyor, yudum yudum ölümü içine alıyor. O an dışarıda birisi var, onun elbiselerini yıkıyor, şiir söylüyor, zevkü sefada, içeride sultan, o ise ölümü istikbal ediyor. Diyor ki, ya leyteni kuntu gassalen, keşke ben de bir çamaşır yıkayıcısı olsaydım, halife olmasaydım, devlet başkanı olmasaydım, bu kadar yükle, bu kadar günahla ölümün kapısına dayanmış olmasaydım. Bir kapıya geleceğiz, geriye döneceğiz. Geriye döndüğümüz zaman ahiret adına bizi sevindiren ameller mi göreceksiniz, yoksa veltefeti saku bisak, ayaklarımız birbirine dolandığı, ruhumuzu teslim ettiğimiz an feryatlar, figanlar mı bizi kuşatacak? Gidiyoruz kardeşlerim. Neyin hesabını yapıyoruz? 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlar. Peki ölüm bunun neresinde? Ahiret bunun neresinde? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah Azze ve Celle cennete, affa koşmayı bize tembih etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Kur'an-ı Hakim'in buyruğuyla bizi onun yolunda, hayır yolunda, mazlumların, muhacirlerin, muzdariplerin eline tutma noktasında yarış halinde olmaya

0: Kur'an-ı Hakim bizi davet etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu buyrukları hatırlattı bizlere. Peki nereye gidiyoruz? Önünüzde birkaç gün var. Yıl değişecek. Yeni bir yıla gireceksiniz. Müslüman, zaman geçtikçe, ömür ilerledikçe onda bir hüzün hali olur. Acaba yarın nasıl olacak? Dünün hesabını Allah Azze ve Celle'ye verebilecek miyim diye. Bunun derdiyle, hesabıyla, muhasebesiyle mümin meşgul olur. Fakat hazırlıklar görüyorsunuz. Mağazalarda görüyorsunuz. Ekranlarda görüyorsunuz. Şehirlerde hazırlıklar görüyorsunuz. Peki Müslümanlar, müminler, kardeşlerim, nereden geldi bize? Nereden bulaştı? Batıdan geldi. Batıdan sirayet etti. Şimdi onlar eğlenmeye hazırlanıyorlar. Şimdi onlar keyif yapacaklar. Stadlarda, alanlarda toplanacaklar. Peki Londra'da, Paris'te, New York'ta neden toplanacaklar? Niçin eğlenecekler? Halep'te akıttıkları kanlardan dolayı eğlenecekler. Halep'te, Hama'da Hamzalarınızı, Eneslerinizi, Abdullahlarınızı katlettiler. Mısır'da kardeşlerinizi zindanlara koydular. Arakan'da, Myanmar'da Müslüman kadınların, babalarının gözü önünde iffetlerini kirlettiler. Şimdi katiller yeni yıla girerken zafer ayinleri yapacaklar, kutlayacaklar. Ne kadar kan döktüler, ne kadar Hamza öldürdüler, şehit ettiler. Onun kutlamasını yapacaklar. Peki Müslüman, sen neyin kutlamasını yapacaksın? Katiller orada, eşkıyalar orada, Allah ve Resul düşmanları ekranlarda. Size Müslümanın kanını döktüklerinden dolayı nasıl keyif yaptıklarını gösterecekler. Dansözleri çıkaracaklar, şarkıcıları çıkaracaklar. Evlerimizde acılar var, evlerimizden ağıtlar yükseliyor, şehirlerimizin sokaklarında kan var. Müslüman, ümmetin yüreği kan akıyor. Bu feryadın içerisinde o katiller yarın senin de katilin olacaklar. Belki katilin olmak istiyorlar. Yarın seni de vuracaklar. Vuruyorlar. Eşkıya ile vuruyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Peki bu kadar tuzağın içerisinde katillere duyulan bu aşk neyin ifadesi? Festebikul hayrat. Hazreti Kur'an uyanın buyuruyor. Vecaekumun nedir? Uyarıcı olarak Kur'an Hakim, uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, uyarıcı olarak saçımızdaki aklar yetmedi mi kardeşlerim? Eğer Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığımızla yönelmezsek, sadece İslam, yalnız İslam demezsek, bu ağıtlar bitmeyecek. Allah yolumuzu açmayacak. Ama eğer bütün varlığımız, mevcudiyetimizle evimizde, sokağımızda emri bil maruf nehyanil münker yaparak onun yoluna sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi dönersek, o zaman önünüzde daha büyük kuşatmalar göreceksiniz. Şehirlerinizde eşkıyalar küresel güçler adına bombalar patlatıyorlar. Yine patlatacaklar. Siz de diyeceksiniz ki kulid'u şurakakum thumme kiduni felatun zirun. Mekke'de kuşatılan peygamberiniz bu ayeti okuyordu. Kulid'u şurakakum. Ey katiller, dinsizler, bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra bana tuzaklar kurun. Bana mühlet vermeyin. Fakat unutmayın. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitâb. Biz yetim değiliz. Biz sahipsiz değiliz. Biz sahralarda atılmış, kurda kuşa yem edilen varlıklar değiliz. Bizim sahibimiz var. Kur'an'ı indiren Allah Azze ve Celle bizim sahibimizdir. Eğer biz onun yoluna bütün varlığımız, mevcudiyetimizle dönersek, Amerika, Rusya, bütün küresel güçler Anadolu'ya, ümmetin diriliş merkezine, bütün o stratejik merkezleriyle, tuzaklarıyla gelseler, ordularıyla gelseler, haydutlarıyla gelseler, inne veliyyallahu lezî nezzelel kitab, o kitabı indiren Allah senin velin olacak. Allah muhafız olarak yetmez mi Müslüman? Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minezzulümâti ilen nur. Allah veli olursa bütün karanlıklardan, yıkılmış şehirlerden, Uhud'lardan sizi alır. Önünüzde Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğu halde Mekkelerin fethine götürür. Sadece İslam, yalnız İslam dersek Allah Azze ve Celle yeniden velimiz olacak.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hadisi şerif okuyacağız. O hadisi şerifin üzerinden Rabbimizin şeriatını, Rabbimizin bize lütuflarını, ihsanlarını tanımaya çalışacağız. Ama öncelikle bir Türkçe bilgisi zihinlerimizde tazelemek istiyorum. Mecaz diye bir şey var. Mecaz, anlatmak istediğin şeyi farklı bir örnekle daha kolay anlatmak için kullanılan ifadedir. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğu anlatırken melek deyimini kullanırız. Melek gibi çocuk deriz. Burada çocuk etten kemikten yaratıldığı halde, içinde kanı irini bulunan bir mahluk olduğu halde, bu çocuk nurdan yaratılmış melek gibidir demek istemiyoruz. Meleklerdeki temizliği, meleklerdeki günahsızlığı çocukta da görüyoruz. Çocuğa melek gibi diyoruz. Bu çocuğun melek olduğunu göstermiyor. Meleğin de çocuk olabileceğini göstermiyor. Bunun gibi yüzlerce ifadeyi hep kullanırız. Mesela sana canım kurban deriz. Mesela başım gözüm üstüne deriz. Yani çık başımın

üstünde otur, gözümü çıkar senin olsun demek değil bu herhalde. Mecazen ne demek isteriz? Yani gözüm kadar kıymetlisin, başımın üstündesin, sözünü başımın üstünde tutuyorum demek isteriz. Başım üstüne diye ifade et.

Kardeşler, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi anlamak için bu Türkçe bilgisini tazeleme ihtiyacı hissettim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletmiş. Sözü söyleyen Allah Teala, o sözü insanoğluna ulaştıran sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize de onun ağzından rivayet eden Ebu Hureyre, biz de şimdi ona iman eden kimseler olarak bu sözü dinleyenleriz elhamdülillah. Buyurmuş ki Allah Teala, kulum bana farzlar gibi hiçbir şeyle gelemez. Yani kulum açısından bana gelmek için farz kadar önemli bir görevi yoktur. Allah bir şeye farz dedi mi o en önemli şeydir. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Sonra buyurmuş ki kulum benim nafile yaptığım iş, nafile olarak ona görev verdiğim, emrettiğim işlerle bana doğru koşar. Farzla, farzları yaparak Allah'ın kulu olup olmayacağı kararını vermiş olur. Farzları, Allah'ın farz dediği şeyleri yerine getirmeye başladı mı mümin, yola girdi demektir. Bu yolda ne kadar hızlı gidiyor, kaç kilometre süratle gidiyor, bunu da nafile ibadetler belirleyecek diyor Allah Teala bu hadisi şerifte. Sonra çok önemli, şimdi ders olarak kendimize seçtiğimiz bölümde buyuruyor ki kulum nafile ibadetleri, ki nafile biliyorsunuz sünnet dediğimiz şey, sünnet diye fıkıh kitaplarında, ilmuhal kitaplarında bu sünnettir denen şeyler nafile olarak da anılıyor. Kulum nafileleri yerine getire getire sonunda ben onu severim. Kulumu sevdim mi de, şimdi mecazi deyimler var burada. Biraz önceki mecaza neden girdiğimiz anlaşılacak. Farzlarla kul yola çıkıyor. Nafilelerle yol alıyor. Yol ala ala sonunda Allah kulunu seviyor. Bir kere de kulumu sevdim mi ben, bu kulu seviyorum dedim mi, onun duyan kulağı olurum. Deyimlere dikkat edeceğiz şimdi. Bunlar mecazi şeyler. Onun duyan kulağı olurum. Gören gözü olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. İstediğinde veririm, sığındığında korurum demiş Allah peygamberinin aleyhissalatu vesselam dilinden. Yanlış anlamadınız. Bizzat Allah buyuruyor ki kulumun gözü olurum, kulağı olurum, eli olurum, ayağı olurum, isterse veririm, sığınırsa bana korurum demiş Allah. Şimdi yahu Allah insanın eli olur, ayağı olur, ne biçim söz bu demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü Rabbimiz elbette eli olurum derken bu elini çıkarır, onun yerine kendi elimi takarım demiyor herhalde. Hani biz adama emrin başım üstünde dediğimiz zaman çık başımın üstüne otur demedik. Gözüm kurban olayım sana dedik de al bıçağı bismillah de kes beni demedik herhalde. Bu mecazi bir deyim. Neyi gösteriyor bu mecazi deyim? Bu tonajı gösteriyor. Ne kadar onu sevdiğini gösteriyor. Kul Allah'a doğru koştuk

oldukça bu gidilen yolun sonunda kulun gözünün, kulağının, elinin, ayağının Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağı düzeye gelmek var demek ki. Çünkü bir insanın gözü insan düzeyinde gördüğü zaman haramı da görür, helali de görür. Çirkini de duyar kulak, güzeli de duyar. El insan eli olarak kaldığı sürece ateşe de tutar, pamuğa da tutar, suya da tutar. Ama el Allah'ın tuttuğu bir el olduğu zaman sadece Allah'ın razı olacağı şeyleri tutar, sadece Allah'ı ölçü alan bir el sahibi olmuş olur o Müslüman. Kardeşler, buradan iki önemli nokta çıkarıyoruz. Birincisi, biz insan olarak, Müslüman olarak Allah'ı sevmek zorundayız elbette. Ve bu sevgiyi de iddia etmeyen yoktur. Herkes iman ettiği Rabbini sever. Bu doğaldır, normaldir. Fakat bir nokta daha var ki asıl olan seni de Allah'ın sevmesidir. Bir mümin ben Allah'ı çok seviyorum diyecek elbette. Pek sevmiyorum ama mecbur iman ettik diyecek hali yok kimsenin. Bunu ne Hristiyan böyle der, ne Yahudi böyle der. Elbette Müslüman çok seviyorum, çok çok der. Bu sözü söylemek kolay. Söylenmesi de lazım. Ama mümin asıl gayesinin Allah'ı sevmek değil, Allah'ın onu sevmesini sağlamak olduğunu bilmelidir. Bir mümin, birinci noktamız bu.

bunun da peygamber düşkünlüğüyle mümkün olduğunu anlıyoruz. Mümin peygamberine düşkündür. Onun sünnetini, nafilelerini, onun farz olmayan emirlerini düşkün bir şekilde yerine getirdiği zaman neticede Allah'ın gördüğü göz, Allah'ın duyduğu kulak sahibi olacak demektir mümin. Birinci bu hadisi şeriften çıkarılacak sonuç bu. İkinci sonuçta kardeşler, biz mümin olarak Allah'ı sevme iddiamızı ölünceye kadar sürdüreceğiz. Rabbimizden bu iddiadan bizi uzaklaştırmamasını dileriz. Çünkü başka tutacağımız bir şey yok. Bu sevgimizin ucu bucağı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisi sınırsızdır. Öyle dağlar kadar, ovalar kadar, uzay kadar filan diyemeyiz. Allah'ı seviyoruz sözü bizde başka bir şey yok anlamına gelir zaten. Ne kadar Allah'ı seviyoruz başka bir şey yok zaten, o kadar seviyoruz olması gerekiyor. Ama ikinci nokta çok önemli. Bizi Allah'ın sevip sevmediğini test etmemiz

65 yaşlarında bir hoca efendiydi. Allah dostu, tefsir okutan bir hocamızdı. Elimi musaffa tutarken elektrik çarpmış gibi oluyorum. Anlıyorum, abdestim bozulmuştu, hatırlıyorum onu o zaman. Bu bizzat benim, bir Allah dostu, 50 seneden fazla tefsir okutmuş bir alimden dinlediğim hatıram. Olabiliyor demek ki Allah'ın tuttuğu el. Tutamıyorum Mustafa dedi. Ve aynı zat başka bir sohbetinde dedi ki, yine 15 sene kadar oluyor dedi, sabah namazına bir saat kala dedi, ne kadar uykusuz olursam olayım dedi, yatakta kalp krizi geçiyor gibi oluyorum, mecbur kalkıyorum dedi, duramıyorum yatakta dedi. Bu tabi 50 yıldan fazla Allah dedi ki diye başlayan ayetleri tefsir etmiş bir insanın geldiği nokta. Bu olabiliyor demek ki. Bunu ben bir tarihi menkıbe olarak anlatmadım. Kulaklarımla duyduğum ve üzerinde de biiznillah gözlerimle işaretlerini gördüğüm bir Allah dostu alimin hatırasını anlatıyorum. Böyle ulu orta konuştuğu bir şey de değildi. Çok özel bir sohbette söyledi. Demek ki bir mümin öyle bir kaliteye ulaşıyor ki sonunda o kalite istese de harama götürmüyor onu. Gitmiyor, ayak gitmiyor. Pili bitiyor ayağın. Uyumak istiyor, yorganını kafasına çekiyor, uyuyamıyor. Sabah namazı vakti gelmiş. Abdesti yok, musaffa tutacak, tutamıyor. Elektrik çarptığını hissediyor kendisini. Bu ne sayesinde? Müminin farzlarda eksiği yok, bir de peygamber delisi. Peygamber delisi. Peygamber ne yaptı, onun peşinden gidecek. Öyle bu farzdı, vacipti, sünnetti ayırmıyor. Bunu peygamber yaptı mı yaptı, benim görevim bu diyor. Bu samimiyet sonunda Allah'ın kulunu sevmesi durumuna getiriyor onu. Bir kere de sevdi mi seni Allah? Sende göz var, sende kulak var, el var, ayak var o zaman demektir. Ve son iki cümlesi çok önemli. Bir kere sevdim mi kulunu? Fe izâ ehbebtuhu, bir kere de sevdim mi kulumu? İstediğini veririm. Sığınırsa bana korurum. Bir kul Allah'tan istiyor istiyor, vermiyor Allah. Elbette bir hikmete binaen vermiyor ama sen her nazlandığında nazı kırılamayacak biri misin acaba? Yani Allah seni seviyor mu? Kardeşler, elbette şunu söyleyemeyiz. Madem ki Allah bizi bu kadar sevmiyor, ben musaffa tutunca hiçbir şey olmuyor, abdestli abdestsiz tutabiliyorum, o zaman hiç sevmeyeyim ben de diyecek halimiz yok. Çünkü çalışma metodumuz şudur. Şu noktaya gelinceye kadar koşacağız biz. Çünkü önümüzde duran hedef Rabbimizin bizi sevmesidir. Gözlerimiz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız onun şeriatı ile yaşayan el, ayak, göz, kulak olur hale gelinceye kadar koşacağız. Bu 20 senede mi olur? 60 senede mi olur? 75 senede mi olur? Hıza bağlı, ihlasa bağlı, sendeki heyecana bağlı. Allah bunu 2 dakikada da verir kuluna, 20 senede de verir. Ara sıra senin bunu kaldırıp kaldıramayacağına dair sana bir heyecan da verebilir. Bakar ki sen hala Allah'la gören bir göz, Allah'la duyan bir kulak sahibi olsan bile kıymetini bilemeyeceksin, vermez. Ashab-ı kiram üzerinde de bir deneme yapabiliriz kardeşler. Her birimiz biliyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu noktaya geldiler. Geldiler, ciddi bir şekilde geldiler. Neredeyse tuttukları ellerinde altın olacak hale geldi. Bir kere Peygamber aleyhisselam efendimizin yanında çok ciddi mesafeler kat ettiler. Fakat bir kere hacca

cennete girdim, cenneti Allah bana dolaştırdı, arkamda bir terlik sesi duydum hep. Bu terlik sesi kimin dedin? Bilal, senin sesindi bu diyor. Bilal Medine'de ezan okuyor, terlik sesleri cennette duyuluyor. Bundan büyük bir mesafe, bundan ulu bir müjde olabilir mi bir insan için? Bilal o zaman vay be, biz bu dünyada abdest almaya gidiyoruz, terlik sesimiz cennetten duyuluyor deyip el ense çekip yattı mı? Yoksa gözyaşlarına boğulup Rabbim bu seviyemi koru, aman beni bundan mahrum etme deyip daha fazla mı ağladı? Verdikçe şımaran değil, verildikçe şımaran değil, Allah ona ihsan ve lütufta bulundukça heyecanlanan insanlar oldular. Bu da çok önemli. Sevdiğini gösterdi mi Allah, şımaran kul istemez. Tıpkı biz de böyleyiz kardeşler. Hem çocuğumuzu okşarız, severiz, hem de mızmız etmesin isteriz. Hani benzetme bir miktar uygun ortam değil ama sadece benzetme tarzı açısından örnek vermek istiyorum. Kedi gibi olmamalı insan. Sevdikçe tırmalama kabiliyeti artıyor. Hiçbir zaman o seni sevmiyor, hep tırmalıyor. Sen istediğin kadar sev, okşa, ciğer ver. İnsan sevildikçe sevilmenin hakkını veremeyeceğim diye eziliyorsa Allah onu daha çok sevecek demektir. Kardeşler, hedefimiz Allah da bizi sevinceye kadar onu sevmektir. Kim bu noktaya geldiyse kazanmıştır. Elbette bu nokta mesela 100 puansa ilk gün 50'den başlayacaksın. İman zaten seni 50 barajında tutuyor. 51, 58, 75, 90 gideceksin öyle. Gidinceye kadar gideceksin. Ama yine Ebu Bekir gibi olmak lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ederken ona demişlerdi ya, ne mutlu Ebu Bekir, Allah senden memnun, peygamberi memnun, daha ne istiyorsun sen dediler. Ne cevap vermişti? Ne günah ne sevap olmasın razıyım demişti. Şöyle baş başa gideyim razıyım. Şımarmamaktır bu işte. Babasının hacı hoca olduğuna şımarmamaktır. Geçen sene Ramazan'da alt kattaki fakire kumanya vermişti. 1 kilo pirinç, 1 kilo buğday, bir de un vermişti ya. Artık Allah da ona bekliyordur cennette şimdi, hem neler neler. Yani 1 kilo buğdaya herhalde bir 5000 dönüm cennet arazi verir Allah. Böyle bir şımarma, böyle bir laubalilik göstermez mümin. Semavata kadar ufku açılsa bile şöyle razıyım, şöyle razıyım, hesap sormasın benden yeter diyen Ebu Bekir olarak gider. Çünkü Allah hem verir hem kulun şımarıp şımarmayacağını görür. Görmek de murad eder. Kardeşler, Maide suresinin 54. ayetinde Allah bu sevginin, aşkın gerçeğini bize gösteriyor. Ashab-ı kirama hitap ederek, yani biraz önce ashab-ı kiramı konuştuk. Ne dedik? Sevdi onları Allah. Peygamberi de şahit oldu. Cennette senin terlik sesini duydum dedi. Cennette sen benimle berabersin dedi. Bunu gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Ama bakın, Maide suresinin 54. ayetinde bu adamlara, şu sözünü ettiğimiz Allah dostu insanlara ve Allah'ın kendilerini sevdiği insanlara, ki çok önemli kardeşler, bu ashabın önemli bir bölümüne Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor Kur'an'da. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor. Sonra da başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah onlardan memnundur. Onlar da Allah'tan memnundurlar. Sevmişler, sevilmişler. Arada bir sevgi kaynamış gitmiş. Müthiş bir sevgi olmuş. Bunu Kur'an defalarca söylediği halde

Maide suresinin 54. ayetinde ikazını da yapıyor Allah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani peygamberin etrafında Allah'ın razı olduğu, Allah'ın elinin onların elinin üstünde olduğu, bir mecazi deyim tabi bu, yani Allah onlarla beraber

seviyor bizi. Yaşamadığın zaman şeriatını, kadını sokağa saldığın zaman, erkeği de ticaret merkezlerinde haramın içine saldığın zaman neyini seviyorsun ki Allah'ın? Şeriatını sevmedikten sonra nesini seviyorsun? Müşrikler de Allah diye haşa bir taşı yontup öpüp okşamışlardı onu zaten, ama cehennem kütüğü olarak gittiler. Sevmek sevilmek o değil ki, şeriatına teslim olmak, dinini yaşamaktır. Eğer siz bu sevginin kıymetini bilmez bırakıp giderseniz, Allah bir kavim getirir, bir insanlar getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Peki nereden belli olur Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği? Ezilletin alel müminin. Müminler olarak birbirlerine mütevazi davranırlar. İzzetin alel kafirin. Kafirlere karşı dik dururlar. Mümini gördü mü ceketini düğmeler. Nasılsınız kardeşim der. Kafiri gördü mü kimi arıyorsun, ne istiyorsun der. Kafirin önünde ceket düğmelemez.

Allah onlardan razı olsun. Onları kaldırıp başkasını getirecekti Allah demek ki. Böyle mümin istiyor. Camideki mümini üzmemek için gayret eden, kafire karşı da onurlu ve hakkından taviz vermeyen mümin istiyor. Allah'ın haramını konuştuğu zaman, yahu buna dikkat edelim ne derler diyeni istemiyor Allah. Onunla arasında bir muhabbet yok. Kardeşler, Allah'ın aradığı ve ben seviyorum dediği insanlar bunlar. Maide suresinin 54. ayetinden anladık. Bukhari'deki hadisten de ne anlamıştık? Allah kullarını sevebiliyor. Ama bu sevgiyi de ulu orta herkese, tamam iman ettin, nüfus kağıdında mümin yazıyor, aşıkım sana demiyor kimseye Allah. Bir görelim diyor. Cuma namazına geldi, tamam. Orada startı başlatıyor. Tamam hadi cumaya geldin. Sen demek adaysın. Cumadan sonra camiden çıkınca gördüğün Müslümana selam verip selamını alacaksan nafile bir iş yapıyorsun. İbre oynamaya başladı. Eve girerken sağ ayakla girip sol ayakla çıkıyorsun, ibre oynuyor. Aşka doğru yürüyor ibre. Hanım seni gördü, selam verdin, kucaklaştın. O da tatlı yüzünü gösterdi. Neden? Çünkü peygamber ne demişti? Kocasını görünce tebessüm edecek demişti. Ne oldu? Onun ibresi Allah'a doğru oynadı. Senin ibren Allah'a doğru oynadı. Nafile bunlar. Nafile boş iş demek değil. Nafile yolda hız katan şey demek. Evet, bizim yakıtımız farzlardır. Farzlar sayesinde kulu olup olmadığımızı Allah'a ispat etmiş olacağız. Sonra da peygamber hatırası olarak yaptığımız her şey hızımızı belirleyecek bizim. 80 senede de gidebilirsin, hiç hata yapmazsan farzlarda. 8 dakikada da Rabbine gidebilip kavuşabilirsin. Bu bizim bileceğimiz iş. Kardeşler, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden yola çıkarak biz Allah'ın bizi sevdiğini toplum olarak da ve kişiler olarak da test edebileceğimiz 3 örnek üzerinde duracağız. 3 hadisi şerifi ele alacağız. Günlük hayatımızda başımıza gelen bazı olayların ve bazı kavramların sevilinceye kadar sevmenin gerekçesi olduğunu anlamış olacağız. Birincisi kardeşler, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rahmetullahi aleyh, Mahmud İbni Lebit isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini naklediyor. Diyor ki Muhammed İbni Lebit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah bir kulunu sevecekse eğer onu dünyadan korur. Tıpkı sizin iyileşmesini istediğiniz bir hastaya sevdiği yemekleri vermediğiniz gibi. Benzetmeye çok dikkat edeceğiz. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hasta çocuk mesela, filanca şey yememesi gerekiyor iyileşmesi için. Yaraları var, kaşınıyor. Doktor neyi yemeyecek dediyse çocuğun istediği de odur zaten. Şunu yemesin, ishal olur dediyse çocuk onu ister. Çikolata ister çocuk, doktor da bu çikolata yemeyecek der. Eğer anne gerçekten çocuğunu seviyorsa, baba çocuğunu gerçekten seviyorsa, sabahtan akşama kadar ağlasa bile ona çikolata almaz.
Akıllı değilse baba, boş ver bir çikolata alayım der, hastalığı bir hafta geciktirir.

0: gerektirir. Bir hafta daha uzar hastalık bu sefer. Merhametli, gerçekten seven bir anne baba dokunan şeyi çocuğa almaz. Ama çocuk da çocuk olduğu için ve hasta olduğu için ne dokunacaksa onu ister. Onun peşinde koşar. Hiçbir şey yemez, protesto eder, bana çikolata alın der. Kardeşler, Allah da böyle yapıyormuş demek ki. Kulu dünya nimetlerini eline geçirmesi halinde, eğer dünya nimetleri onu Rabbinden uzaklaştıracaksa, o dünya nimetlerini kuluna vermiyormuş. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerifin başka rivayetlerinde de, kafire ise kıyamet günü dırdır edecek mecali kalmasın diye her istediğini verir buyuruyor. İstemediğini bile veriyor, görüyoruz şimdi. Buradan iki şeyi anlamamız gerekiyor. Birincisi bu. Demek ki Allah'ın bir planı var kulu üzerinde. Kulunu sevdikçe Allah onu oturtup kulunun belaya düşmeyeceği şeylerden uzak tutuyor. Seviyor çünkü. Cennetteki arzuları yarım kalmasın istiyor. Tıpkı bir çocuğa annesinin ona dokunacak şeyleri vermemesi gibi. Peki bu ikinci noktamız şu demek midir? Mümin hiç zengin olmayacak. Mümin hiç iyi hayat yaşamayacak. Hayır, öyle değil. Görürse Allah bu kulumun ayağı kaymayacak, verir. Kime vermez diyor? Hastalığının iyileşmesini geciktirecek çocuğa verilmeyene vermiyor. Malın kıymetini bilecek bir kul alır Allah'tan. Mala aldanmayacak birisi Allah'tan mal bulur. Bulmuyorsa eğer, Allah sana acıdığı için böyle yapıyordur diye düşünmemiz gerekiyormuş. Binaenaleyh kafirlerin ellerindeki onca ihtişamlı görüntülü nimetlere rağmen, müminlerin elinde genelde nimetin bulunmayışının sırrıymış bu demek ki. Müminler hala aradaki aşkın gereğini anlayamamışlar demek ki. Biri ötesi olmadığı için her istediği verilen, ölsün gitsin ne olursa olsun düşünülen, öbürü de aman aman adın cennetlerine, Firdevs'e gelmeden aldanmasın bu oyuncaklarla diye düşünülen birisiymiş demek ki. İkinci olarak da kardeşler, Allah mümin kullarından dert eksik etmez. Çünkü dertler müminin pişmesidir. Çamurluktan tuğlalığa ve betonluğa doğru gitmesi lazım ki yağmur, soğuk, sıcak ona zarar vermesin. Bu bir pişme düzeyidir. Allah mümin kullarının pişmesini ister. Dünyada pişsinler ki ahirette ateş gerekmesin diye murat eder. Bunu peygamberlerine bu şekilde uyguladı. Şöyle yastığında rahat akşam dinlenen tek bir peygamber kulu yoktur Allah'ın. Başta da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere. Bunun için başı açık, vücudu teşhir edilmiş genç bir kız, henüz 20 yaşına gelmeden 20 kişi onu ister, iffetli, ahlaklı, tam anne olacak, tam anne adayı olacak, iyi bir eş olacak bir genç mümin kızın kapısını vuran olmaz. O zanneder ki tesettürümün yüzünden bu hale geldim. Amcalarımın çocuklarıyla bayramlaşmaya, düğüne gitmediğim için bu hale geldim zanneder. Halbuki Allah onu cennette peygamberin yanında oturacak ümmetinin örnek kızlarından biri olarak gösterecek birisi olarak hazırlıyor. Bakış tarzı meselesi. Sen tesettüre bürünerek, sen genç yaşında Allah'ın yoluna girerek aşkını gösterdin, Allah da sana sevgisini gösterdi. Bu karşılıklı sevginin gereği olarak da senin, onun bunun karısı olarak, berbat bir ailenin reisi olarak sürünmemeni istedi Allah. Bu kadar basit. Sen bunu tabii evdeki pozisyondan görüyorsun, Allah arşından görüyor. Sen 20 senelik evlilik planı olarak bakıyorsun, Allah senin ebedi cennet hayatının planı olarak bakıyor bu işe. Sana birisi geldi, senin tesettürünü kabul etti. Tamam, çok güzel, anlaştık. Düğünden 15 gün sonra kaçacak delik arıyorsun. Dinden soğudun, tesettürden soğudun, imandan soğudun. Böyle şeriat demeye başladın. Müslüman diye evlendik, gavur çıktı karşıma dedin. Seni böyle görmek istemiyor Allah. 3 gün 5 gün evinde sıkıntı çek. Alttaki kardeşindesin, sen evlenmedin diye ben de evlenemiyorum, berbat ettin evimizi desin. Gidince Rabbine bütün bu sıkıntılarına şükret, neydi o sıkıntılar be, sayesinde cennet kazandım de. Hiçbir musibeti Allah bir taş yuvarlandı da tesadüfen kuluna çarptı diye göndermiyor. Her musibetin, her belanın, sıkıntının, başımıza gelen uluslararası sıkıntının, kafirlerden çektiklerimizin, ailemizdeki sıkıntılarımızın, iş yerimizdeki sıkıntılarımızın, sokakta karşılaştıklarımızın, gözümüzü açınca gördüğümüzün, kulağımıza gel, her şeyin Allah'ın planı sonucu olduğunu biliyoruz biz, iman ediyoruz. Dolayısıyla kardeşler, biz biliriz ki Rabbimiz bizi imtihan edecek, daha çok pişirecek. Ben artırdıkça sevgimi o da artıracak. Ben seni çok seveyim ama sen beni az sev mi diyeceksin Allah'a. Ben seni sınırsız seviyorum Rabbim dedikçe sen, ve bunu ispat ettikçe, Allah da seni çok sevecek. Çok sevdikçe de yabancıya bırakmak istemeyecek seni, var mı bir diyeceğin. Sen nasıl sevdiğini kimseyle paylaşmak istemiyorsan, Allah da öyle istiyor. Seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Başka bir hadiste buyuruyor ki Allah, kutsi hadis-i şerifte, şaşarım ben diyor. Şaşarım demek, niye böyle oluyor demek, yoksa Allah bir şeye şaşmaz. Ben kulumu özler dururum, kulum ölmek istemez diyor. Demek ki Allah seni paylaşmak istemiyor. Hani sevdim diyorsun ya. Hani Hacerül Esved'i görünce cennetten çıktı diye yalamak istemiştin ya o taşı. Hani Allah denince gözün yaşarıyordu ya. Hani Kur'an'ı öpmekten doyamıyorsun ya Rabbimin kitabı diye. Seviyorum diyorsun. Sevgi tek taraflı olmaz ki. Allah da seni sevmek istiyor. Sevdiği için de seni komşularınla da paylaşmak istemiyor. Ağabeyinle, ablanla da paylaşmak istemiyor Allah. Bana kal diyor. Gel, cemalime gel diyor. Şu olmaz yalnız. Mesela peygamberler için olmadı. Rabbim, yani güzel, bizim aramızda muhabbet olsun, miraca geleyim ama biraz da burada arkadaşlarla hani güzel günlerde geçirelim. Olsa Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam için olurdu o. Onun için de olmadı. Kimseyle paylaşmadı onu Allah. Ne hanımlarıyla ne çocuklarıyla. Kimseyle paylaşmadı. Meşgul etmesinler onu diye çocuklarını ondan önce aldı. Eğer sevgi gerçekten var olacaksa. Ne konuşuyoruz kardeşler? Allah'ın bizi sevdiğinin 3 işareti var dedik. Pek çok işaretten 3'ü bize çok lazım. Birincisi, anne çocuğunu koruduğu gibi hastalıktan, Allah da dünyadan kulunu koruyabilir. Buna hazır olacağız. Eğer sevgi iddiamız varsa. İkincisi, Allah yabancıya bırakmak istemez. Sen sevdikçe, o da seni sevdikçe, cennet standartlarında seni Allah yaşatmak isteyebilir. Hazır olacaksın. Üçüncü olarak da Ayşe anamız radıyallahu anhanın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bir aileyi sevdiği zaman, aile, buna dikkat ediyor, bir aileyi sevdiği zaman onların evine yumuşaklık indirir buyuruyor. O evde babaya kolay kolay yok dedirtemez çocukları. O evde eş kolay kolay eşine hayır diyemez. O evde çocuk uyumasa kimse uyuyamaz. O evde bir kişi hasta olmaya görsün, hepsi kendisini hasta hisseder. Evde merhamet yağıyor çünkü. Bu da Allah'ın ailece sevdiği zamanki işareti. Bu ne kadar uyarlı, ne kadar uyumaz. Bu herkesin kendine bileceği bir iş. Çünkü bizde bir hastalık var kardeşler. Becerip dinimizi, Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın hadislerini evirip kıvırıyoruz istediğimiz gibi. Yani böyle mesela Allah merhametli kullarını seviyor diyoruz ama o Mekke'dekiler için diye herkes bir kılıfını buluyor. O dövdü, kırdı, vurdu, bağırdı, haşa sövdü. Bir hikmete binaendir bununki hariç. Bunu gene Allah seviyor. Bu kendi kılıfımızdır. Bu bir şeytan tuzağıdır. Hayır, hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse doğru odur. Uyuyorsan sen de o kadar onun ümmetindensin. Sana uymuyorsa bu hadis bir noktada sıkıntın var demektir. Bir soru kardeşler çok önemli. Sorumuzun cevabı çok önemli. Şimdi acaba biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunca haberinden sonra filanca günahı hala işliyorsak, acaba bu sevgi kökten gidiyor mu? Kökten gidiyor mu? Sevgide iniş çıkışlar olur. Sevgide iner çıkar. Tansiyon gibi sevgi. Kabe'yi görünce kalbin fırlayacak gibi olur. Bu hadisi şerifleri dinledin mi? Bayılacak gibi olursun, nabzın düşer, eyvah ölüyor zannedilirsin. Eve gidince iniş çıkışlar bir miktar olur. Bu iniş çıkışlar hariç, bu sevgi kökten gidiyor mu filan günkü hatamızdan dolayı? Kardeşler, Buhari'nin yine sahihinde rivayet ettiği bir hadisi şerif hepimiz için, kulakta kübe filan demiyorum, iç organlarımızdan biri olacak kadar önemli. Çok önemli bir hadis-i şerif. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, bir adam vardı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında gelir giderdi diyor. Adama çok ağır lakaplar da takarlarmış. Abdullah el-Himar derlermiş adamı, eşek herif diye böyle bir ifadeyle anılır. Çok derin esprileri, çok şakacı bir adamdı diyor. Bir gün içki içti. Alkol tüketti. Adam Müslüman. Medine'de içki içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ceza verdi. İşte 80 sopa yedi. Veyahut da kaç sopa yediyse, yani içki suçu işlediği için, alkol suçu işlediği için ceza yedi. Ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip gitmeye devam etti. Efendimiz onu seviyordu. O da Resulullah'ı seviyordu aleyhissalatü vesselam. Şakalar yapar, peygamberi güldürürdü diyor. Bir zaman sonra bir daha içki içti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ceza olarak sopa vuruldu adama. Derken ona sopa vurulurken, peygamber aleyhisselam Efendimiz de orada içki içtiği için ikinci defa aynı suçu işliyor. Bu sopa vurulurken sahabeden biri demiş ki, Allah belanı versin be adam, peygamberin sağlığında kaçıncı defa bu suçu işliyorsun sen? Allah belanı versin demiş ona. Bu cümleyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Bu adam Allah'ı da peygamberini de seviyor, niye buna beddua diyorsunuz demiş. Ne demek bu kardeşler? Medine'de içki içmiş, ceza yemiş. Sabıkası var. Bir daha içmiş, bir daha ceza yemiş. Çift suçlu bir adam. Ama peygamber şahit ki bu günahına rağmen Allah'ı seviyor. Beddua etmeyin adama buyurmuş. Çünkü adam ayık olduğunda Resulullah'ın huzuruna gelip espriler yapıp onu neşelendirmeye çalışıyor. Moral kaynağı peygamberin. Kardeşler, biz melek değiliz. İnsanız. Düşeriz, kalkarız. Bu adam gibi içki de içeriz. Lakin içki helal mıdır diye sorulduğunda volkan olup fırlarız. İçkiye nasıl helal dersin, Allah'ın haram ettiğine deriz. Yüreğimizdeki Allah'a imana toz kondurtturmayız. İnsanız çünkü. Bile bile hata işlemeyiz. Ama patlarsa frenimiz, bundan dolayı da ruhsatımızı almıyor kimse. İnsanız çünkü. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem belgesi. Kardeşler, dedik ki sözümüzün başında, Allah'ı o bizi sevinceye kadar seveceğiz. Bizi sevdiği de gözümüzden belli olacak. Kulağımızdan belli olacak. Elimizden belli olacak. Ayağımızdan belli olacak. Bu dünyada. Biz de bunun karşılığında müminlere karşı merhametli olacağız. Kafirlere karşı dik, onurlu, tavizsiz olacağız. Üzerimize düşen hangi cihat görevi varsa onu yapacağız. Mümin olduğumuz için, Allah vardır dediğimiz için, faiz haramdır, zina haramdır, piyangoda olsa kumar haramdır, tesettür şarttır, namaz şarttır dediğimiz için, ben namaz kılmazsam bu iş yerinden ayrılırım diyen yürekli Müslüman olduğumuz için de kimsenin kınamasından, ayıplamasından çekinmeyeceğiz. Böylece aşkımızı görecek Allah. Sevgimizin ciddi olduğunu görecek. O da bizi sevecek. Bu dünya standartları. Kardeşler, peki bu sonra ne olacak? Bu aşk nere kadar gidecek? Patlamayacak mı bu bir gün? Sev, sev, sev, şişir, şişir bu balonu, patlamayacak mı? Patlayacak bir gün. O patlamayı da Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bakın ne diyor? Bu sevgi bir gün nasıl ve nerede patlayacak? Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü cennetlikler cennete girdiğinde, kafirler de cehennemde ebedi kalmak üzere, sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girdiler. Ve cehennemin kapıları kapandı, cennetin kapıları kapandı. Ölüm denen şey, ölmek, bir koç halinde, Allah ölümü bir koç halinde yaratacak. Cennetle cehennemin arasında bir yerde koçu kesecek melekler. Böylece ölüm bitmiş olacak. Ölüm kendisi kalkacak. Ölüm kalktığı için de ne cennettekiler bir daha ölüm korkusu taşıyacaklar, ne de cehennemdekiler bir daha ölürüz de buradan kurtuluruz diye düşünebilecekler. Ölüm öldü çünkü. Ölüm öldü. Böyle bir zamanda Allah cennetteki kullarının hepsinin duyacağı şekilde buyuracak ki, ey cennetlik kullarım, buyur ey Rabbimiz diyecekler. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hel radîtum, memnun musunuz? Memnun musunuz diye soracak Allah. Diyecek ki cennetlik kulları, nasıl memnun olmayız ki ya Rabbi? Ne dediysen verdin zaten. Bundan daha ötesi olur mu? Buyuracak ki Allah, var. Cennetteki kullarına söylüyor, var. Bundan ötesi var diyor. Rabbimiz, bu cennetten ötesi ne olur diye soracaklar. Buyuracak ki, bu cennetten ötesi size sözüm olsun, bir daha size küsmeyeceğim, kızmayacağım, sizden memnunum. Budur son vaadim size buyuracak. sevginin patladığı yerdir. Şimdi gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız Allah'ın tuttuğu, Allah'ın yürüdüğü el ayak olması düzeyinde bu sevgimiz, artık cennette Rabbimizle baş başa kalarak bitecek bu sevgi inşallah. Bunun için işte dik duran mümin, müminin meşakkatine katlanan mümin, cihattan üzerine görev alan mümin, bütün dünyanın karşısında tek başına da olsa kınamadan çekinmeyen mümin, senden memnunum kulum sözünü duyuncaya kadar devam edecek aşkın sahibi mümindir. Bizim sevgimiz kuru bir hayal, bir düğünle bitecek bir aşk değil kardeşler. Sevgimizin sonunda birbirimize mesaj gönderip avunacağımız boş bir sevgi peşinde değiliz biz. Biz hak etmesek de, beceremesek de Allah'ı seviyoruz. Rabbimiz diye seviyoruz. O da bütün hak etmeyişimize rağmen, beceremediğimizi göre göre sadece rahim bir Allah olduğu için, kerim, latif bir Allah olduğu için, kullarına merhameti olduğu için, rahman ve rahim olduğu için hak etmediğimiz halde o da bizi seviyor. Bunu da biz faiz düşmanlığında, gözümüzün faizi görmediği, görmek istemediği pozisyonda hissediyoruz elhamdülillah. Ben mümin olduğum için sakalımla dolaşmaktan arlanmıyorum, çünkü Allah beni böyle seviyor diyorum. Ailece oturduğumuz zaman, bayanlar burada otursun, erkekler burada olsun dediğim zaman, yahu ne diyecekler, biz meşhur bir aileyiz, hiç beni ilgilendirmiyor, Allah ne derse ona bakarım diyorum. Şu İstanbul'un, koca İstanbul'un ortasında bütün İstanbul trafik dursa, her şey dursa, beni seyretse bile tesettürümden ölürüm vazgeçmem diyen genç mümin kadın, Allah'ın onu sevdiği bir kadındır. Çünkü ayet öyle diyor Maide suresinde. Ama ne derler diye tesettürlü olduğu halde kelebekler gibi renkli giyinmiş bir kadın, hala nedirler, ne de yaparlar, ne ederler diye merak ettiğinden bu aşkın kaynama noktasını yakalayamamış birisidir. İşte aşk, işte sevgi ve inşallah sevilene kadar sevmeye ve aşka devam edecek azmimizden Allah bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, kalemlerinden mürekkep yerine muzahrafat boşalanlar, peygamberlere, salihlere, sıddıklara, onlara saldırırlar. Onlara hakaret etmenin adına sanat derler. Mecmualarında, gazetelerinde enbiyaya, evliyaya hakaret sütun sütun görürsünüz. Ya haber olarak, ya çizgi olarak, ya resim olarak görürsünüz. Niçin peygamberlere saldırırlar? İnsanlar, Firavunların zulmü tarafından kuşatıldığında Hazreti Musa onlara kurtuluşun yolunu gösterir. Firavunların zulmü altında kalsınlar diye Musa'ya vururlar aleyhisselam. Hazreti İbrahim ateşin içinden çıkıp ümmet olmayı, millet olmayı gösterir. O yüzden İbrahim aleyhisselama vururlar. Hazreti Yusuf aleyhisselam gençliğe, Züleyhalara kapılmadan o yolda yürümeyi öğretir. O yüzden Hazreti Yusuf'a saldırırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bela mahşerlerinden insanlar, mazlumlar, muzdaripler nasıl kurtulacaklar? Onun nazım planını gösterir, haritasını verir. O yüzden Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ederler. Kardeşlerim, bir Allah'ın planı var, bir de zalimlerin planı var. اَنَا اُرِيدْ اَنْتَ تُرِيدْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ Sen başka bir şey, ben başka bir şey istiyorum. Fakat bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. O neyin nasıl olmasını murad ettiyse öyle olacak. Hükmünü o şekilde verecek. Fotoğrafın sonuna bakın. Yürüyüşün sonuna bakın. Sonuna bakınca eşyayı doğru bir şekilde idrak etme imkanına nail olacaksınız. Kardeşlerim, kalemlerinden muzahrafat boşalanlar, kubur faresine eş hayatı yaşayanlar, kendilerini sanatçı diye aldatanlar, sahnelerde arz-ı endam edenler, daha çok kim sövüyor diye onları bulup sahnelere çıkarıp onlara ödül verenler, o adamlar bütün bu ameliyeleriyle seni masiyete davet ediyorlar. Hayatlarına bakın, yazdıklarına, muhtevalarına bakın. Yekün hattıyla şunu göreceksiniz. Onlar bir kadını alırlar, bir hayatın içine çağırırlar. Boyun var derler, güzelliğin var derler. Neden mahallede kalıyorsun, neden evde duruyorsun? Alırlar, aldatırlar, setlere, dizilere götürürler, ajanslara kaydederler, podyumlara çıkarırlar. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar onun güzelliğini, bedenini, fiziğini sömürürler. Artık bundan sonra sana ihtiyacımız yok. Sana rol veremeyiz. Seni dizide görevlendiremeyiz. Seni podyuma bu halinle çıkaramayız derler. Kız kardeşi vardır, erkek kardeşi vardır. Onların yanına gider, oraya sığınır 50 yaşından sonra. Onlar da evlenirler. Ya da çocukları vardır, torunları vardır. Teyze derler, neden sen bizim annemizde duruyorsun? Neden teyze derler, babamla bizim evde duruyorsun? O evden ayrılmak zorunda kalır. Kimsesizler yurduna gider. Düşünür, yaşı 70'e gelmiştir. Yıllar öncesine gider, çocukluk yıllarına. Mahallede arkadaşları vardır. Ayşe, Zeynep, Fatıma. Onlarla oynuyordur. Aradan 60 yıl geçti. Şimdi Fatıma babaanne oldu. Bir oğlu imam, diğeri muallim, ötekisi mühendis, diğeri doktor. Beşinci oğlu da köyde, çiftçilikle meşgul oluyor. Torunları etrafında. Bayram olduğu zaman koşuyorlar. Babaanne diyorlar, bize dua eder misin? Elini öpüyorlar. Etrafında şu kadar insan var. Ve bil valideyn ihsana. Onlar Kur'an-ı Hakim'le büyümüşlerdi. Kur'an-ı Hakim anneye, babaya, babaanneye, dedeye iyilik yapmayı emrediyordu. Onlar da şimdi
70 yaşındaki arkadaşının etrafında halka halk olmuşlar, hale hale olmuşlar. Baba anne diyorlar, nine diyorlar, bize dua eder misin diyorlar. Şimdi o podyumlardan, dizilerden, setlerden, güzelliğinin sömürülmesi üzerinden yıllar geçti. Kenarda, köşede ölümü bekliyor. İşte kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, fuhşiyata sanat derler, milletin kızlarını o hayata mahkum ederler. Ya da bir adamın önüne çıkarlar, barı gösterirler, meyhaneyi gösterirler, adamı evinden alırlar. Bir kadehle bir şey olmaz derler. Başlar bütün acıların, bütün ızdırapların devası burada derler. Meyhanede derler. Adam meyhaneye alışınca evinden, ailesinden, yerinden, yurdundan kopar. Geriye yıllar sonra döndüğünde ne onu bekleyen bir eş ne de çocuk bulur. Her şeyi dağıtmıştır. Her şey paramparça olmuştur. İşte onlar bizi evimizden, yerimizden, yurdumuzdan, bizi bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmaya davet ediyorlar. Fakat yorulduğumuzda, yer yarıldığında, gök yarıldığında, nefsimiz cehennem çukuru olup içine düştüğümüzde ya Hazreti İbrahim, ya Hazreti Musa, ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elinden tutacak, sana yol verecek, imamına, peygambere, evliyaya, enbiyaya, küfür yobazları sen cehennem çukurlarından kurtulma diye saldırıyorlar. Topçuya bak, popçuya bak. Onları özendiriyorlar. Çocuklar popçular gibi olsun. Topçular gibi olsun.

Ehli dünya, sizin evinize ekranlarla girip böyle bir hayatı anlatıyor kardeşlerim. Bir tarafta iman, bir tarafta nefis. Eğer sırat-ı müstakimde yürüyemezsek nefis bizi kendi çukuruna alacak. Bir annenin 5 evladından birisiniz. 4 tane çocuk anneye bakmıyor. Siz bakıyorsunuz. 10 yıldır valideniz yanınızda. Gittikçe ağırlaşıyor. Eşiniz, çocuğunuz, etrafınızda olanlar. Bu kadın vefat edince diğer çocuklar da miras alacaklar, pay alacaklar onun malından. Peki sen ahmak mısın? Neden sadece sen bakıyorsun diyorlar. Sen diyorsun ki innehu men yettaki ve yasbir fe innallaha la yudiyu ecrel muhsinin. Eğer muttaki olur, sabredersen Allah senin amelini zayi etmeyecek. Annene baktıkların, yaptıkların, ihsanın, bütün bunların karşılığını kıyamet günü kişinin annesinden, babasından, eşinden, yavrusundan kaçacağı günde alacaksın, bulacaksın. Sen kazandın. Öteki çocuk, o da 5 yavrusu olan bir kadının 5. evladıydı. O da 10 yıl, 20 yıl annesine baktı. Eşi, çocukları sürekli tazikte bulunuyor. Neden sadece sen bakıyorsun? Malına diğer çocukları, onlar da ortak olacaklar. Kardeşlerini çağırıyorsun, diyorsun ki bu kadının tek evladı ben miyim? Neden bakmıyorsunuz? Ya bakarsınız ya da annemi kimsesizler yurduna götürüyorum dediniz. 2 gün sonra valideniz vefat etti. Bütün amellerinizi kaybettiniz. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallaha la yudiyu ecrel muhsinin. Neden peygamberlere saldırıyorlar? Çünkü Allah azze ve celle enbiya üzerinden, evliya üzerinden, salih kullar üzerinden yorulduğumuzda, daraldığımızda nasıl ayakta kalırız onu anlatır. Yıkılma Müslüman der. Ayakta kal. Ayakta kalmaya memursun, ayakta kalmaya mecbursun. Allah Teala seni nefsine, şeytanlara kul olasın diye değil, sadece ona secde etmek için yarattı. Bu yolda yürüyeceksin. Daraldığında, yorulduğunda peygamberlere bakacaksın. İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti inni râeytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara râeytuhum li sâcidîn. İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti. Hazreti Yusuf aleyhisselam çocuk, rüya görür. Sabah babası Yakup aleyhisselamın yanına gider. Baba der, akşam bir rüya gördüm. Güneş, ay, 11 yıldız önünde secde yapıyorlardı. Kale ya buneyye la taksus ru'yake ala ihvetik. Yavrum, bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Güneş önünde eğilecek, ay önünde eğilecek, anan baban önünde elini bağlayacak. O gördüğün yıldızlar kardeşlerin, kardeşlerin önünde duracak. Ama kardeşlerine anlatma. Kardeşlerin sana ihanet eder. Kardeşler rüyadan haberdar olur. Ya da Hazreti Yakup aleyhisselamın oğluna olan merhametinden rahatsız olurlar. Anne, hangi çocuğunu daha çok sever? Ya da hangi yavrusuyla daha çok alakadar olur? Küçük olanla. Ya da gurbette olanı daha çok sorar. Ya da hasta olanla daha çok alakadar olur. Diğerleri onu fazla sevdiğini düşünür. Hakikatte ona alaka göstermesinin gerekçeleri var. Kardeşler anlayamazlar. Alırlar Yusuf'u Yakup aleyhisselam'dan. Götürürler, icma ederler. Kuyuya bırakırlar. Kuyudan kurtulma ihtimali belki %1 bile değildir. Kuyuda yılanlar var. Kuyuda akrepler var. Kuyuda yalnızlık var. Geride ağlayan Hazreti Yakup aleyhisselam var. Veca'et seyyaretun. Bir kervan gelir. Adamı gönderirler. Su alacaktır. Onlar suya muhtaçtır. O kuyudan su diye Hazreti Yusuf aleyhisselamı çıkarırlar. Götürürler. Köle diye Mısır pazarlarında satarlar. O şerauhu bi semenin bahsin derahime ma'dude.
birkaç kuruşa satarlar. Mısır'ı kurtaracak, Mısır'a cennetin soluklarını getirecek,

Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a onlar da ihanet ederler ve sonra Aziz'in evine gider. Gurbette insanlar günah işlemeye daha meyyaldir. Gurbette gören yoktur. Kapılar kapanmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gurbette. Kardeşler yok, baba yok, anne yok. Evde, Züleyha orada. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. Kapıları kapatır Züleyha. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ diye Kur'an Hakim anlatabilirdi. Fakat o zaman mübalağa ifade etmez. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ deyince teksir ifade ediyor, mübalağa var. Yani Züleyha sarayın bütün kapılarını kapattı. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. Gel Yusuf diyor. Dünyanın en güzel kadınlarından biri seni çağırıyor Yusuf diyor. Makam sahibi olan Züleyha çağırıyor. Kralın, Aziz'in eşi Züleyha çağırıyor. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. Senden, benden başka kimseler yok. Kimseler göremez. Kapıları kapattım. Sen varsın, ben varım Yusuf diyor. Kâle maadallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Züleyha, kapıları kapattın. Pencereleri kapattın. Züleyha, semanın kapısını kapatabilir misin Züleyha? Göklerin kapısını kapatabilir misin Züleyha? Gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı gören Allah Azze ve Celle'nin şu evde bizi görmesine engel olabilir misin Züleyha? Kâle maazallah. Allah görüyor Züleyha. Kardeşim, bunlar o mecmualarıyla, ekranlarıyla, dizileriyle senin yoluna çıkacaklar. Onun için Hazreti Musa'ya hakaret ediyorlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'a bu dinsizler, bu küfür yobazları, bu namus yobazları onun için saldırıyorlar. İstiyorlar ki yeryüzünde herkes onlar gibi kubur faresine eş bir hayatı yaşasın. Onlar gibi fuhşa sanat desinler. Elinde telefonlar var. Telefonların içinde programlar. Kapıyı kapattığın zaman evdesin, yurttasın, okullasın. Gecenin biri, içinde bir Züleyha, içinde bir nefis Ahmet diyor. Gören kimseler yok. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Şeytan bütün kapıları kapattı. Al telefonu, Allah'a isyan programlarını izle diyor. İşte burada toto oyna diyor. Loto oyna diyor. Kumarın içine dal diyor. Dal, zevk al şu dünyadan. Tam nefsine mağlup oluyordun ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. قَالَ مَعَادَ اللّٰهِ. Ey nefsim, Allah'ın görmesine engel olabilir misin? Kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı Kur'an Hakim bize anlatır. Maddi planda baktığınız zaman Hazreti Yusuf'un oradan kurtulma imkanı yoktur. Kendi dünyanızdan hadiseyi şu çerçevede tasavvur edin. Bir adam vefat eder. Geride çocukları var. Büyük çocuklar anlaşırlar. Küçük bebeler var. Onlara mirastan pay vermezler. Her şeyi üzerlerine alırlar. Onlar zengin olurlar, küçük çocuk bakan kimseler yok. Etraftan birileri alırlar, ona sahip olurlar. Aradan yıllar geçer. Haram mal bir kapıdan girer, diğerinden çıkar. O çocuğun mirasını alan ağabeyler her şeyi kaybederler. O çocuk okur, yürür hayat merdivenlerinden bir bir çıkar. Sonra bir daireye amir olur, işçiler alır. Bakar ki gelen hademeler arasında mirasını alan ağabeyleri de vardır. Ya da hadiseyi şu şekilde tasavvur edin. Bir adam meyhaneye düşer, hanımını beğenmez. Kapı dışarı eder, boşar bırakır. Sonra o kadın bir adamla evlenir. Adam zengindir, onun eşidir.
Birisi oraya müracaat eder. Onu hademe olarak, hizmetli olarak alır. Evine gönderir. Evin işleriyle alakadar olur. Bir gün domatesi, patatesi getirir, zili çalar. Kadın açar kapıyı, bakar ki onu boşayan adam şimdi yeni eşinin yanında hademe olmuştur. Oraya girmiştir, orada çalışıyordur. Belagat kitaplarımızda şöyle bir misal anlatılır. Bir kadın eşinden ayrılır, beğenmez onu, yaşlandı diye. Bir genç adamla evlenir, fakat genç adam her şeyini kaybeder. Aç kalır, eski eşinin yanına gider. Bize süt verir misiniz der. Dayyatil lebene fis sayfi. Sen sütü benden ayrıldığın gün. Bu adam yaşlandı deyip kapıyı yüzüme vurduğun gün kaybetmiştin. Onlar aldılar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar. Kur'an-ı Hakim bize bu hadiseyi anlatırken vallahu galibun ala emri. Allah Yusuf'u kuyudan çıkarmaya, Mısır'da sultan yapmaya, kardeşlerini önünde dikmeye muktedirdir. Onlar sana tuzak kuruyorlar. Telefonda tuzak var, ekranda tuzak var, gazetede tuzak var, mecmuada tuzak var, hayatta tuzak var. Fakat unutma, eğer sen Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi olursan vallahu galibun ala emri. Allah emrini yerine getirmeye muktedirdir. Kardeşler Hazreti Yusuf'un karşısında durunca şunları söylemişti. İnnehu men yettaki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinin. Kim muttaki olursa, kim telefona mahkum olmaz, ekrana mahkum olmaz, gözlerine kim sahip olur, günaha girmeme noktasında sabrederse Allah onların amellerini zayi etmeyecektir. Allah muhsin olanların, ihsan derecesinde ibadet edenlerin amellerini zayi etmeyecek. Şimdi yürüyorsun, Kur'an-ı Hakim senin önünde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı koruyor, kaplar kapandığı zaman, Züleyhalar gel dediği zaman kâle maazallah diyebilirsen seni dünyanın, seni şehvetin, seni cehennemin çukuruna atan bu insanlar gün gelecekler, önünde duracaklar, eğilecekler. Allah'ın inayetiyle nasıl Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası hakikat olmuştu. Anlatınca rüyayı Yakup Aleyhisselam, evladım güneş, ay, yıldızlar, yani bütün dünya senin önünde eğilecek. Kardeşlerim, eğer bu ümmet bugün mazlumsa, mağdursa, eziliyorsa Hazreti Yusuf Aleyhisselam sana kurtuluşun yolunu gösteriyor. İnnehu men yettaki ve yasbir. Eğer muttaki olur, eğer sabredersen, peygamberlerin, salihlerin yolunda yürürsen göreceksin. Roma'nın çocukları, Washington'un katilleri Allah'ın inayetiyle o gün gelecek. Kuyudan Yusuf'u çıkaran, Mısır'a sultan yapan Allah Azze ve Celle, Allahu Ekber diyenleri, Yusuf'ları, Ahmet'leri, Fatih'lerin, Yavuz'ların çocuklarını yeniden dünyanın hakimi yapacak katiller önünüzde diz çökecekler Allah'ın inayetiyle. Kur'an-ı Hakim hikaye kitabı değil. Niçin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor? İslam'ın kızı, ayrıldın, bir şehre gittin. Okuyorsun, arkadaşlarım var. Diyorlar ki, baban görmez, dayın yok, teyzen yok, abin yok. Hadi bu akşam eğlenmeye gidelim. Erkeklerle tam oturacaksın, seni gören kimseler yok. Kapıları kapattılar. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor ki, semanın kapılarını kapatamazsın. Zifiri karanlıkta o karıncayı gören, Allah Azze ve Celle seni görüyor Ayşe diyecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam İslam'ın kızlarını, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerini bela çukurundan alacak, selamete taşıyacak. Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtuluşun yolunu göstermişti.
İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktı, ümmeti, milleti kurdu. Yusuf Aleyhisselam devleti, gök kubbemizi inşa etti. Allah Azze ve Celle bütün bu hakikatleri Peygamber Ekber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsında topladı. Bugün yalnızız. Bugün Müslüman

İnsanlar olarak çaresiziz. Ümmeti kuyulara atıyorlar. Ama unutma, Allahu galibun ala emri. Yusuf'u kuyudan çıkarmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle seni de o çukurlardan çıkaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın izinde yürürsek Cebeli Tarık'tan Cava Adalarına kadar tek karargahımız, tek bayrağımız olacak. Allahu Ekber diyenler yeniden dünyaya hakim olacak. Cep telefonun gecenin yarısı, unutma. Göklerin kapısı kapanmaz kardeşim. Seni gören Allah Azze ve Celle var.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Mağrip'ten Endonezya'ya kadar, müminler, Allah'a iman edenler, yürekleriyle aynı safta toplandılar. Ramazan-ı Şerif gelince aynı gün oruca başlarlar. Aynı gün bayram yaparlar. Aynı kıbleye, Kabe-i Muazzama'ya yönelirler. Aynı kitaba, aynı peygambere, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu ibtigâe merdâtillâh. Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için canlarını ortaya koydular. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Allah'a, Resulüne biat ettiler, teslim oldular. Fakat bunu dünyalık için, suya sahip olmak için, dağlara, ovalara, vadilere, petrole, madene sahip olmak için değil, Allah'ın rızasına nail olabilmek için yaptılar. Onun için kardeşleriniz de aynı saftasınız. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını duyunca, işitince olduğunuz yerde, Semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik, şahit ol ya Rabbi diyorsunuz. Karşıda ise şeytanın adamları var, iblisin askerleri var. Onlar da bir araya gelirler. Fakat onlar bir suyun başında, yemin başında toplanan hayvan sürüsü gibidirler. Onları bir araya ya petrol getirir, ya bir yeri, mazlumların coğrafyasını sömürecekler. Onun için toplanırlar, onun için bir araya gelirler. Nasıl hayvanların yemi bitince dağılırlar, onlarınla birlikteliği, onlarınla beraberliği o kadardır. Dağılacaklar. Fakat siz Eles bezminde Allah Azze ve Celle'ye söz verdiniz. Terbiye eden, yöneten, idare eden sensin ya Rabbi dediniz. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Sonra Rabbimden insanoğlu, Ademoğlu halifelik görevini aldı. Müminler dediler ki, ya Rabbi, Eles bezminde, ruhlar aleminde verdiğimiz söze sadakat göstereceğiz. Dünyada o sözü yerine getirmek için mücadele edeceğiz ya Rabbi. O imanla huzuruna gelecek, o imanla mahşerde toplanacak, o imanla cennete ulaşmayı senden talep ediyoruz Allah'ım dediniz. Yani müminler her ne kadar şehirlerinde vurgun yeseler, dağılsalar, ayrılsalar da Cava adalarından Cebeli Tarık'a kadar kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, yüreğimiz bir. Biz cennetten geliyoruz, Eles bezminden geliyoruz. Biz ruhlar aleminden geliyoruz. Dünya bizim geçici bir karargahımız. Buradan imanla Allahu Ekber diyerek Rabbimin huzuruna, mahşere, oradan cennete gitmeye talibiz biz. Allah'ın kuluyuz. Müminleri su, ekmek, dünyalık bir araya getirmez. Allah'ın rızası sizi burada topladı. Allah'ın rızasına nail olabilmek için aynı saftasınız. Kimliğinize, ırkınıza, dilinize, lisanınıza bakmadan omuz omuza duracak, Allahu Ekber diyeceksiniz. Bu halinizle diyorsunuz ki, o batıla gelince batıl bir köpük gibidir. O gider, o yok olur. Ve emma ma yenfa'un nase feyemkuthu fil ard. Fakat hak, insanlığa faydası olan kıyamete kadar baki kalacak. Madem bizi Allah'ın rızası bir araya getirdi, Allah hay ve la yemut olduğuna göre Allahu Ekber diyenler kıyamete kadar mücadeleye devam edecekler, dağılmayacaklar Allah'ın inayetiyle. Bu saf enbiyanın safıdır. Bu saf sıddıkların, şehitlerin safıdır kardeşlerim. İmamımız, kumandanımız Hazreti Adem,
Kumandanımız Hazreti Nuh, kumandanımız ateşe atılan Hazreti İbrahim, kumandanımız kuyulara atılan Hazreti Yusuf, kumandanımız Peygamberi Ekber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bu yolda çeşitli zorluklara, belalara maruz kaldılar. Kafirler yollarını kesti, kuşattılar, katliam yaptılar. Peygamberleri, bu yolda yürüyenleri, bu kervanda olanları, iman edenleri, yani siz onların yolunda gidiyorsunuz. Sizin esnafınızı dağıtabilmek için tuzaklar kurdular, engeller, maniler oluşturdular. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Dedi ki kafirler, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ Ey peygamberler dediler, peygamberlere iman edenler dediler, sizi لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Yerimizden, yurdumuzdan çıkarırız. Size eğer iman ediyorsanız hayat hakkı tanımayız, yaşam hakkı tanımayız. اَوْلَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Ya bizim milletimize döneceksiniz, ya zalimlerle, kafirlerle beraber olacaksınız, ya diz çökeceksiniz, ya da وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Sizi buradan çıkarırız, size burada yaşam hakkı vermeyiz. Anadolu'da bin yıldır göğüs göğüse küfürle Müslümanların, İslam'ın savaştığı Kudüs adına, Mekke adına, Medine adına, batılla, zalimle, kilisenin çocuklarıyla hesaplaşan bu coğrafyaya tuzaklar kuranlar, eşkıyaları gönderenler sana diyorlar ki eğer burada Allahu Ekber dersen sana burada yaşama hakkı vermeyiz, tuzaklar kurarız. Fakat kainatın sahibi sizi وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ O peygamberler daraldılar, yoruldular. Allah Azze ve Celle onlara وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Amerika yıkılacak, Roma'yı yıkan Allah Azze ve Celle size tuzak kuran zalimlerin iktidarlarını başlarına geçirecek. Allah yolunuzu açacak. Peygamberlere bakın. Sizden önce yürüyenlere bakın. Salihlere bakın. Uhud'a bakın. Bedir'e bakın. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Tebük'e giden ordusuna bakın. Hayber'in önünde Allahu Ekber diyen Ali bin Ebi Talib'e bakın. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Yoruldu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصَرَ

Yıkıldım ya Rabbi, yoruldum Allah'ım, dermanım kalmadı, buradan öteye yürümeye mecalim kalmadı ya Rabbi. Peygamber fetih isteyince Allah Azze ve Celle zalimleri, kafirleri, tağutları orada hüsrana uğrattı. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onların tuzakları dağları yerinden oynatacak. Derinliğe, stratejiye, kuvvete sahip olursa Allah ile olanlar kafirleri, zalimleri sonunda dize getirecekler Allah'ın inayetiyle. Allah yolu gösteriyor. Burada duracaksınız. Size diyecekler: Muhammed mürsileri zindanlara koyanlar, Halep'e yerden karadan ateş kusanlar, Myanmar'da Müslümanları sürgüne gönderenler, evlerini yakanlar, Doğu Türkistan'da o zulmü Müslümanlara maruz gören katiller, zalimler, eğer sizler bu yolda yürürken büyük katliamlara, saldırılara, tecavüzlere maruz kalan Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi, Hazreti İbrahim gibi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi Müslümanlar, Allahu Ekber diyenler, kafirlerin önünde diz çökmezseniz, beyaz bayrak açmazsanız, teslim olmazsanız, Allah Azze ve Celle sonunda sizin de yolunuzu açacak. Dünya mihnet yeri, dünya imtihan yeri, belalar, musibetler gelecek. Allah Azze ve Celle iman edenle iman etmiş gibi görünenleri birbirinden ayıracak. Belalar yağınca siz kulluğun zevkine ereceksiniz. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ diyeceksiniz. Allah'ın gücü karşısında hiçbir ordu duramaz diyeceksiniz. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ اِلَٰهٌ O yerlerin de göklerin de sahibi diyeceksiniz. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْضَرَّ اِذَا دَعَا O en biçaresizler, yalvardığı zaman onlara icabet eden Allah benim Rabbim diyeceksiniz. Ona bu imanla yöneleceksiniz. Fa'alul lima yurid. O dilediğini yapar. Yerin altını üstüne getirir. Zalimlerin iktidarına son veren odur. Biz o Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Sizi iktisadi açıdan bir takım baskılara, kuşatmalara alabilirler. Siz onu Allah'a teslimiyetle aşacaksınız. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Eğer muttaki olursanız, haramdan, zulümden, tuğyandan, bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle uzak durursanız, Ya Rabbi, harama, zulme, paydos dedik, şahit ol derseniz, Allah Azze ve Celle hesap etmediğiniz yerden size rızık gönderecek. Hesap etmediğiniz şahıslar, insanlar gelecek. Onlarla anlaşmalar yapacaksınız. Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Fakat burada kalacaksınız. Kardeşlerim, müminler, Müslümanlar yeryüzünde iki asırdır bir kuşatma altında. Özellikle son bir asırdır. Her yerde vurgun yiyoruz. Acılar var, ızdıraplar var, ağıtlar yükseliyor. Müslümanlar dağıldıkça işlerine giren zayıf imanı olanlar diyorlar ki bu yol çıkmaz sokak. Buradan gidemeyiz. Bu menheci değişelim. Bu yolu değişelim diyorlar. Yani dünyaya faizciler, dünyaya zalimler hakim oldular. Kendileri bir sistem kurdular. Eğer biz faizin olmadığı bir sistemi dünyaya anlatırsak, alternatif olarak sunarsak, o zaman bu yol açılmaz diyenler var içimizde. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, dünyayı yaratan benim, seni yaratan benim. Hani sen araba aldın, araban bozulduğu zaman
Fabrika sana diyor ki onu servise götüreceksin. Falan servise götürürsen onun garantisi var. Sen onu servise götürüyorsun. Servis onu tamir ediyor. Dişin ağrıyor, doktora gidiyorsun. Kulağın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Başın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Arabayı servise götürüyorsun. Neden? Çünkü bu arabayı fabrika yaptı. Onun mühendisleri bilir.

diyorsunuz. Arıza nerede? Nerede bir arıza var onlar tespit eder diyorsun. Peki yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle, eğer yeryüzünde arıza varsa, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا, Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün canlıların rızkını tekefül ediyor. Fakat Afrika'da arıza var, aç insanlar var. Myanmar'da arıza var, aç insanlar var. Halep'te evsizler var, yetimler var, dullar var. Dünya dengesini kaybetmiş. Dünyada arıza var. Neden? Çünkü bir asırdır dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle'nin kanunları yönetmiyor. Kardeşim, Müslüman, araba bozulduğu zaman arabayı yapan fabrikaya götürüyorsun. O halde dünyayı bozdular. Dünyanın sistemini bozdular. Mazlumlar, yetimler, dul kadınlar ağlıyorlar, feryat ediyorlar. Sana geliyorlar, diyorlar ki bu asırda İslam nizamı olmaz. Faizsiz bir düzen olmaz diyorlar. Yani diyorlar ki Allah'a sen teklifte bulun. Ya Rabbi, sen 21. yüzyılı biliyor musun? 21. yüzyılda senin yasalarını anlatamayız Allah'ım. Nasıl olur? 21. yüzyıl modanın hakim olduğu bir çağda senin kitabındaki kadının örtüsünü anlatamayız diye sana bir dünyayı dayatanlar var Müslüman. Sen Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna yönel. Ya Rabbi, bu dünyayı bozdular. Yeryüzünde arıza var. Yeryüzünde aşılık var. Felaket var. Katliam var. Yeryüzünü sadece senin kitabın düzeltir Allah'ım. Çare Kur'an'dır. Çare Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. O yolu siz açacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç talebeleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği kitaba bütün varlığımızla, bütün mevcudiyetinizle teslim olacaksınız. Yol Allah'ın yoludur diyeceksiniz. Yeryüzündeki bütün arızaları, bütün problemleri sadece Hazreti Kur'an çözebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çözebilir. Kardeşlerim, Allah'ın inayetiyle şeytan bu ordunun karşısında tarihte defaatle yenildi. Hazreti Ömer'in önünde diz çöktü şeytan. Sonra Abbasilerin, Emevilerin, Selçukluların ve Osmanlı'nın önünde şeytan diz çöktü. Eğer siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna döner, Allah'ın nizamından başka bir nizam tanımaz. Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i seniyenin ötesinde bir sığınağımız olmazsa Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde fesat var, tuğyan var, zulüm vardı. Yine bozmuşlardı dünyayı. Ebu Cehiller insanlığın önüne geçmişler. Onları cehenneme, onları felakete, helakete davet ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam meydanlara indi. Hamzaları, Enesleri o yolda bedel olarak verdi. Fakat 23 yıl sonra Rabbine giderken Allah'a giden yolu sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar açmıştı. İnsanlar uzaktan yakından koşuyorlar, geliyorlardı. Çünkü yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle idare ediyor. Zalimler yeniliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri dünyaya hakim oluyordu. Cebele adında Suriye tarafında bir Rum hükümdarı. O da o rüzgara kapılır. Gideyim ben de iman edeyim der. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz zamanında iman eder. Mekke'ye gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'de Cebele tavaf ediyor. Tavaf ederken bir Müslüman ayağına basar. Cebelenin ayağına basınca hükümdar, atın üzerine binince ayakları yere değer, boyu o kadar uzun bir adammış. Müslümana bir tokat vurur. Müslüman da Cebele'ye bir tokat vurur.
cebele öfkeyle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin

Gelir. Der ki nasıl olur, ben hükümdarım, ben devlet başkanıydım, Müslüman oldum, Kabe'ye geldim, bu adamlarla, çobanlarla aynı yerde tavaf ediyordum. Şimdi burada tavaf ederken ayağıma bastı, tokat atınca o da bana karşılık verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Cebele'yi dinleyince buyururlar ki, o sana hak etmiş olduğunu yaptı. Sen bunu hak etmiştin, o da sana neyi hak ettiysen onu yaptı deyince adam öfkeden kendinden geçer. Öfke patlaması yaşanır Cebele'de. Der ki böyle bir durum, böyle bir duruma hükümdarı nasıl layık görürsünüz? Eğer eskiden olsaydı benim önümde böyle bir adam yürüseydi, değil tokat atmak, önüme geçse onun cezası ölümdü. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki cahiliye döneminde öyleydi. Peygamber aleyhisselam gelmeden zalimler devlet başkanı olunca, zengin olunca, mazlumlar önlerinde yürüyünce cezaları ölümdü. Ama şimdi İslam var. Hazreti Muhammed aleyhisselam geldi. Yeryüzünü yaratan Allah'ın ayetleri idare ediyor. Bundan sonra zalimlerle mazlumlar o kitabın önünde eşit olacaklar. Ayrılır gider Cebele. Bana böyle bir din lazım değil der, irtidat eder. Kardeşlerim, Allah'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna bütün varlığımızla dönersek, bizi Endonezya'dan Mağrib'e kadar aynı kitabın, aynı kıblenin etrafında toplayan, imanımızın gereğini yaparsak, Allah azze ve celle bütün varlığımızla onun kitabına, onun nizamına ittiba edersek, Hazreti Ömer gibi adaleti evimizde, okulumuzda, çarşımızda tatbik edersek, Allah azze ve celle yeniden yolumuzu açacak. Allah'ın kitabıyla hükmedebilirsek, Roma'nın çocukları önünüzde diz çökecekler.

0: Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası 12 kardeşti. 12 erkek kardeşti. Bu 12 kardeşten 11 tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcaları olur. Hepimizin bildiği meşhur amcası Ebu Talip, bir insanın başka bir insana verebileceği desteğin en güzelini vererek yeğeninin yanında durdu. Onu destekledi, onunla beraber aç kaldı, onunla beraber uykusuz kaldı, onun tehdit edildiği şeylerle tehdit edildi. Ancak akrabalık dedikodularından, kadınların fiskosundan çekindiği için iman edemedi. İman edemediğinden de bu yaptığı hizmetlerin hiçbir değeri olmadı. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen zayıf bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Talip cehennemde kalan, ebedi kalan kafirlerden en az azabı gören olacak. En az azabı o görecek. Onun gördüğü azabı da şu şekilde tarif ediyor. Cehennem korlarından iki kor ayaklarının altına konacak. Kaynaması

Ağzından boğazına kadar terleri akmış olacak. Öyle ebedi kalacak cehennemde. Neuzübillah. Halbuki Şifa Vadisi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve garip Müslümanları, müşrikler muhasara altına aldıklarında, ki epey bir zaman, 3 sene kadar sürdü bu muhasara. Ebu Talip de abimin oğlu, kardeşimin oğlu zarar görmesin diye gitti, orada 3 sene ağaç kabuğu yedi. Onunla aç kaldı. Onunla çıplak kaldı. Onunla tehdit gördü. İşin aslı iman. Ampul icat etmekle cennete girilmiyor. Ağaçlandırma, bilmem, öyle öteberi iş yapmakla, yeşilcilik, çevrecilikle cennete girilseydi Ebu Talip Firdevs-i Ala'da olurdu. Meşhur amcalarından biri Ebu Talip'tir. Bir diğer amcası da Kur'an-ı Kerim'de çocukların bile ezber bildiği surelerden bir tanesinde eli kurusun diye lanet edilen Ebu Leheb'tir. Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil'den sonra en fazla düşmanlık yapan, en çok saldıran, en çok işkence yapan hainlerden birisidir. Ona hiç cehennemde azap görmese bile Kur'an'ın bir suresi 1400 senedir ona lanet için okunuyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Elleri kurusun. Kurudu da zaten. Felç olarak geberdi gitti. Peygamber amcası. O da istifade edemedi. 2. Üçüncü amcası Abbas radıyallahu anh'tır. O da geç iman etti. Efendimiz'e hiçbir zararı dokunmadı ama gemiye geç bindi. Fakat elhamdülillah o da ümmeti Muhammed'in büyüklerinden olma, Peygamber Efendimiz'in yanında bulunma şerefine kavuştu elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından ona ilk günlerde iman eden ve onun yanında kalkan gibi dolaşan, yeğeni değil babası gibi peygambere bakan Hamza bin Abdülmuttalip'tir radıyallahu anh. Hamza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda süt kardeşidir. Aynı analıktan süt emmişler. Hamza radıyallahu anh 4 yaş büyüktür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, ama aynı anneden süt emdikleri için süt kardeşidirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günlerinde, yani Bi'set'in peygamberlik ilanının ilk günlerinde Hazreti Ömer'den önceki bir dönemde iman etmek şerefine erdi elhamdülillah. İman edene kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluk arkadaşıydı. Ona hiçbir kötülüğü olmadığı gibi, yani tarafsız, hiçbir işe etliye sütliye karışmaz bir tavırdaydı. İman ediş sebebini de hepiniz biliyorsunuz. Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh iyi at binen, çok iyi koşan ve iyi ok atan birisiymiş. Rivayetlere göre avını atıyla koştururken at yorulur, bu atından atlar koşarak gider avını yakalar gelirmiş. Böyle bir enteresan pehlivan vari birisi, ayakları kuvvetli birisi. Allah ondan razı olsun. Fakat hepsinden önemli, kafa kuvvetli, yürek kuvvetli, iman kuvvetli. Ayak büyük olsa, küçük olsa, hızlı koşsan, yavaş koşsan ne olacak? Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi meşhurdur. Ebu Cehil Kabe'nin önünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakarette bulundu. Bu da avdan türkü söyleye söyleye geliyormuş. Müslüman değil henüz. Birisi buna takılmış. İyi av yaptın mı bari demiş. Yeğenin dayak yiyecekti az kalsın. Kimden demiş? Ebu Cehil'den. Nasıl yapar böyle şey diye gitmiş Ebu Cehil'i herkesin ortasında bulmuş. Yeğenime niye hakaret ettin demiş, ama yeğenlikten dolayı, Müslümanlıktan, iman ettiğinden dolayı değil. Niye hakaret ettin demiş. O da bizim putumuza sövdü, şöyle etti, böyle etti derken elindeki oku kaldırmış Ebu Cehil'in kafasına 2 tane vurmuş. Ebu Cehil'in kafasına vurmak demek, yani şimdiki ifadelerle büyük bir mafya liderini bir kahvede dövmek demek. Bunun gibi bir olay. Çok zor bir şey. Ebu Cehil o zamanki mafya babası. O bir toplumu evirip çeviren enteresan bir mahluk. Herkesin ortasında okuyla vurmuş. Yüzü gözü yara içerisinde kalmış Ebu Cehil'in. Hemen Ebu Cehil'in mafya ekibi, akrabaları filan Hamza'nın üzerine saldırmak istiyorlar. O da diyor ki tehlikeli iş yapmayın diyor. Bırakın onu diyor. Yani biliyor ki bütün Mekke onunla uğraşsa baş edemezler onunla. Bunu biliyor. O da diyor ki Ebu Cehil bu kadar yetmedi diyor. Sen ki yeğenimi üzdün, ben de onun dinine girdim bugün diyor. Yani çok mantıklı bir iş yapıyor. Sen

Muhammed'i üzdüysen, böyle güzel bir insana hakaret ettiysen, senden alınacak intikam ona iman etmekle olur. Bu arkadaşlar, herkes Hamza'yı ok çekerken böyle tasavvur ediyor. Hamza burada ortaya çıktı. Şirkten intikamın nasıl alınacağını gördü. Çok şerefli ve çok dik duruş haliyle müthiş bir kahramanlıkla iman etti. İman ediş sahnesi onun şehit olmasından aşağı bir sahne değildir. Hep Hazreti Hamza'nın bu sahnesini tasavvur ettiğimde bir olay aklıma gelir. 28 Şubat'ta Kur'an kurslarına ve imam hatiplere darbe vurulmuştu. İşte bildiğimiz olay. Şimdi unuttuk tabii. Öpüştük, kardeş olduk hep zaten. Kapatanlarla açanlar bir oldu. Şimdi iş işten geçti, ayrı bir konu. Neuzübillah. Zaten Müslümanlar da kızlarına başlarını açıp liseye göndermek için, medreselerde çürütmemek için bahane arıyorlarmış. Bu iyi bir bahane oldu. O dönemde İzmit'te bir dostum, ailece muhabbet ettiğimiz bir dostumu ziyaret ettim. Tavukçu, tavuk eti satan bir dükkanındaydı. Selamun aleyküm. Baktım orada hem tavuk tezgahında o çalışıyor, arkadan da bir ses geliyor, Kur'an sesi geliyor. Dedim hayrola, medrese mi açtın? Dedim yok hocam dedi. Biz dedi 28 Şubatçıları protesto ettik dedi. Bizim hanım hafızlık yapıyor arkada dedi. Niye arkada, ya bebeğimiz var dedi. Birimizin de bebeğe bakması lazım. Ben yanında bebeğe bakıyorum dedi. Beşik gösterdi. O da arkada hafızlık yapıyor dedi. Ulan nereden çıktı bu hafızlık dedim. 3 çocukları var, bir de bebek 4. Dedi baktık ki Kur'an kurslarını, medreseleri kapatıyorlar. Bunlarla savaşacak halimiz yok. Bari bir hafızlık yapalım, bunlarla intikam olsun dedik diye düşündük dedi. Ben o zaman ona dedim ki bak sen dedim Muhammed'e hakaret ettiğin için, o güzel insana hakaret ettin, ben de onun dinine giriyorum diyen Hamza'ya benziyorsun dedim. Her halükarda Hamza radıyallahu anh'ın İslam'la şereflenmesi hemen hemen ilk senede, bazı rivayetlerde 1,5 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olmasından 1,5 sene sonra, ama her halükarda ilk 2 yıl içerisinde Hamza radıyallahu anh Müslüman oldu. İki kişi Müslüman olunca Müslümanlardaki ötleklik gitti. Ne oturuyoruz buralarda diye bir daha Darül Erkam'a girmediler. Meydana çıktılar, Kabe'nin önüne tekbir ederek, birisi Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh, biri de Ömer bin Hattab'tır. İki kişi İslam'ın çehresini değiştirdi. İki kişi. Çünkü herkes biliyordu ki bu adamların damarında kan dolaşırken bunlarla uğraşmak mümkün değil. Yürekli insandılar. Hicretini biliyorsunuz Hazreti Ömer'in radıyallahu anh. Herkes gizli gizli hicret etti. Yolda tutuklanma tehlikesi var. Ömer çıkmış meydana. Bana bakın demiş. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin demiş. Sallana sallana hicret etmiş. Bu kainat köpek sistemi üzerine kuruludur. Köpekten korkar, yerden taş almaya çalışırsan üstüne gelir. Sen üstüne yürüdün mü kuyruğunu sallar kaçar. Bu insanlıktaki düzen de budur. Ötlek bir tip oldukça küfür üstüne gelir. Karını dul bırakmak istiyorsan gel dersen, kimse karısını dul bırakmak istemez. Hayat değerli çünkü. Bırakarlar seni, istediğin gibi hicret edersin. İstediğin gibi ibadet edersin. Hamza radıyallahu anh'ın İslam olması Efendimizin yüzünü güldürdü. Ama Müslümanların sayısı arttığından dolayı değil. İlk amcası Müslüman oluyordu. Amcalar 11 kardeşten, bir babası zaten önce vefat etti biliyorsunuz. 11 kardeşten ilk defa La İlahe İllallah diyen Hamza'dır. Dediğimiz gibi Abbas radıyallahu anh ondan daha geç Müslüman oldu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir amcanın yüreğine girmiş olmaktan dolayı çok mutlu oldu, çok sevindi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Hamza bir amca gibi, babanın kardeşi amca gibi değil de bir oğul gibi, evlat gibi hizmet ederek bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında kendisini güvende hissetti. Allah ondan razı olsun. Hicretle beraber bildiğiniz gibi İslam açılım sürecine girdi. Allah Teala müminlere cihad etme, canlarını kurtarma, mallarını kurtarmaya izin verdi. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ Allah kefilleri olmak üzere ashab-ı kiram yeryüzünde Allah'ın arslanları olarak dağıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden 7 ay sonra ilk cihat izni, bu okuduğum ayeti celile indikten sonra ilk
cihat komutanı

0: kimi tayin edeceğini çok merak etti ashab-ı kiram. Yani kim ilk cihat komutanı olacak? Yeryüzünde Allah'ın son dini ve en mükemmel din İslam, Kur'an'ın dini İslam adına ilk komutan Hamza bin Abdülmuttalib oldu radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 kişiyle onu Mekkeli müşriklerin kervanının üzerine yürüdü. Kervanda en az 300 tane korumacı var. Yani 30 kişiyle ama başlarında Hamza olunca o 3000 kişi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk sancağı verdiği, ilk komutan tayin ettiği insan olma şerefi de Hamza radıyallahu anh'a aittir. Kardeşler, Hamza ile ilgili söylenecek çok söz var. Ama bizi duygusallık bölümü ilgilendirmiyor. Hani o duygusallık bölümünü biz zaten böyle menkıbelerde teselli bulmak için Müslümanların gözyaşlarını akıtıp sonra da çıkışta para toplamak için konuşma yapanları anlatıyorlar zaten. Bize o bölümü lazım değil. Bugün Hamza lazım, Hamza. O gelecek Müslümanların cemaatine, Müslümanlar daha korkmayacak ondan sonra. Hamza lazım. Bir Hamza gelecek, diyecek ki gençler siz çalışın, aybaşı faturaları getirin bana. Ondan sonra o müminler de diyecekler ki bu Hamza geleli beri biz sıkıntı çekmiyoruz. Bir Hamza lazım ki ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenecek. Gelecek vakfın çöpünü toplayacak. Caminin halısını temizleyecek. O geldikten sonra caminin neşesi yerine gelecek. Hamza lazım, Hamza. Hikayesi lazım değil bizim için. Biz hepimiz Hamza'ya dua etsek veya etmesek, onun cennetteki yeri bir santim yukarı çıkıp bir santim aşağı iner mi? Hakkında kaç tane ayet inmiş? Biraz sonra göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri yeter ona şahitlik olarak. Bir insanın cesedinin başında peygamber durur da ben şahidim sen Allah'a iman etmiş bir insandın dedikten sonra onun ne derdi olur ki ahirette? Hamza'nın hikayelerini dinlemek bir ibadet değildir. Hamza olmak için onu kendine ölçü edinip hamzalaşma sürecine girmek, bir nevi Hamza olmak, dara düşmüş Müslümanların Darül Erkam'a sığınmış, Kur'an okumak için bile izin almak zorunda kalmış Müslümanların Hamza'sı olmak, öyle bir avukat olup Müslümanları mahkemelerde ücretsiz savunmak, öyle bir tüccar olup Müslüman talebelere para yağdırmak, bu zamanın Hamza'sı olmak mühim olandır. Sen Hamza ol, baban Abdülmuttalib olmasın, amcan Resulullah olmasın. Sen Hamza ol yeter ki. Sen Hamza olduktan sonra Ahmet'in oğlu olsan da zarar yok. Senin amcan kumarhaneci olsa da zarar yok. Bırak peygamber olmasını. Mühim olan Hamza olmaktır. Hamza'nın hikayesini dinlemek ibadet değildir. Kur'an dinlemek ibadettir. Bunun için Hamza radıyallahu anh'tan alacağımız çok önemli ders var. Kardeşler, Hazreti Hamza'nın şehadet nedenini herkes bilir. Vahşi onu nasıl öldürdü, ciğerlerini söktü, kulaklarını kesti, gözlerini oydu, burnunu kopardı. Yani müthiş işkence yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduktan sonra ikindiye doğru amcasını gördüğünde karnının içi tencere gibi boştu. O haliyle gördü, mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Hamza'nın şehadetini herkes bilen, bilinmesi gereken başka bir şey var. Asıl Hamza'lık başka bir şey yani. Hamza'yı Uhud'da zevk için seçmediler. Çünkü Hamza'dan daha cengaverler vardı. Hamza bir defa baş değildi. Baş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ebu Bekir ikinci adamdı. Ebu Bekir'i çok daha rahat öldürebilirlerdi. Ebu Bekir'i öldürmek çok daha rahattı. Çünkü Ebu Bekir melek fakat yanlışlıkla yeryüzünde dolaşıyor. Öyle bir insan. Onu tuzağa düşürmek, mızrakla öldürmek çok daha kolay. Hamza'ya hedef almak için Vahşi kendisi anlatıyor. Savaşın sonuna kadar beklemiş. O beni öldürtmeden ben nasıl ona mızrak atarım diye. Bir dev arslan meydanda dolaşıyor. Kılıcını sallayıp sallamadığı belli değil, kafa kopuyor önünde. Böyle bir adamı nasıl öldüreceksin? Niye Hamza'yı hedef seçtiler? Bu çok önemli. Çok önemli. Bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar, ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusuyla ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan. Furkan günü Bedir günüdür.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.

Niye Hamza'yı hedef seçtiler? Bu çok önemli, çok önemli. Bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar, ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusuyla ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan. Furkan günü Bedir günüdür. Şirkle İslam'ın karşı karşıya geldiği ve Ebu Cehil başta olmak üzere 72 tane amansız kafirin, Übey İbni Halef ikinci adam olmak üzere, o Bilal'i dövenler, Ammar'ın babasının cesedini ikiye bölenler, o meşhur amansız kafirler, Kur'an-ı Kerim'in eimmetül küfr, küfrün başları dediği o azgın zalimlerin kafalarının koparıldığı ve şirkin bir daha doğrulamayacak şekilde bel büktüğü yer Bedir'dir. Bedir'de 72 kafir öldürüldü. 72 kafir. Bunların hiçbir tanesi böyle çoluk çocuktan, kadın kısmından değildi. Hepsi yeri doldurulamaz gavurlardı. Gavurun da yeri doldurulur var, yeri doldurulamazı var. Yeri doldurulamaz gavurdu. Arkadaşlar 31 tanesini bunların Hamza tek başına öldürdü. Bedir'de 31 tane cana kıydı. Herkes Hamza'nın üzerine yıktı Bedir'in faturasını. O da çıkıp sonra demedi ki ya aslında ben bir tane vuracaktım da yanlışlıkla kılıcıma 3 tane değdi filan demedi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın önünde kılıç kullanıyordu. Allah'ın arslanı geldi, çekilin buradan diyerek kılıç kaldırıyordu diyor. Bir ara şehit bir sahabinin kılıcını kapmış yerden, bir eliyle bir kılıç vuruyor, öbür eliyle öbür kılıcı vuruyor. Filmlerde bile bunu yapmak zor bir şey. Bedir Allah'ın dininin küfrü ezdiği gündü. Şirkin başının ezildiği gündü Bedir. Bedir'in faturasını Peygamber aleyhisselam efendimize değil Hamza'ya çıkardı müşrikler. Küfrü biz başıboşluk, laçkalık olarak görüyoruz ama gavur hepten akılsız da değil. Gördüler ki Hamza yaşadığı sürece Müslümanlardan eman yok, can güvenliği yok kimseye. Hamza demek İslam ordusu demek. Hamza demek karşısında yaşayamamak, ölmek demek. Bunun için Bedir'in faturasını Hamza'ya çıkardılar. Radıyallahu anh. Hamza da ya akrabayız biz, ne yapıyorsunuz? İşte ben orada aslında canımı kurtarmak için yaptım. Müdafaa-i nefisti filan demedi. Bir dahaki randevuda bir 30 kişi daha gelsin dedi. Öyle yap. Nitekim Uhud'da da 17 kişi öldürdü. Kendisi şehit olmadan önce. Onlardan da bir sürü Uhud'da cehennem kütüğü Hızar'ın önünden doğranarak geçti. Hamza radıyallahu anh İslam'ın mücahidi, gerçekten Allah'ın arslanıydı. Gerçekten Resulullah'ın müdafacısıydı. Tam bir mücahitti. Şirk çok iyi hedef seçti. Hamza'yı bir ordu gördü. Onun için o bir yıl sonra, Bedir'den bir yıl sonra Bedir'in intikamını almak için Uhud'a geldiklerinde, ki Bedir'den ayrılırken müşrikler Efendimiz'e dediler ki seneye bu savaşın intikamı için geleceğiz, var mısınız dedi. Efendimiz de gelin görürsünüz dedi onlara. Nitekim bir yıl sonra Bedir 17 Ramazan-ı Şerif'tedir. Hicretin ikinci senesi. Üçüncü sene Şevval'in 7'sinde de, estağfurullah, Şevval'in 14'ünde de Uhud Savaşı olmuştur. Bu ne demek? Tam bir yıl 20 gün sonra, hemen hemen bir yıl 25 gün sonra Uhud Savaşı olmuştur. Bir yıl sonra intikam almak için geldiler. Ama onlar Hamza'yı öldürecek olana köle ise hürriyet vaat ettiler. Mücevherler vaat ettiler. Bunlar o zaman için büyük değerler. Hatta öldürdüğünün belgesi olarak organlarını getirsin öldüren dediler. Vahşi denen adam bir köle, o da hürriyetine kavuşmak uğruna, zaten imanla İslamla alakası yok, kendisine hedef seçti. Hamza'yı radıyallahu anh öldürmeyi planladı. Uhud'daki manzaraları biliyoruz. Aslında savaş kazanılmıştı. İşte böyle bir gaflet yüzünden, ashab-ı kiramın bir kısmının gaflet yüzünden, Allah onları da mağfiret

eylesin. Şehadetle o gafletlerinin bedellerini ödediler. Müthiş bir şekilde şehit oldular. Hepsi. Okçuların tamamı şehit oldular. Orada kalan sadıklar da şehit oldu. Yani onlar bedellerini ödediler. Peygamber Efendimiz mezarları başında hepsini affettiğine dair dua etti. Cenazelerini kıldı. O mesele kapandı elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Bizleri de şefaatlerine eren kullarından kılsın. Savaş hafif bir depresyon gibi bir anında geri dönüş yaptı. Müşrikler kaçarken kovalamaya başladılar. Ve Vahşi sonra o da iman etti. Hazreti Hamza'yı şehit etti. Müthiş bir şekilde öldürdü. Uzaktan mızrak attı. Mızrak biliyorsunuz böyle 2 metre kadar uzun. Ucu sivri demir şu şekilde. Girdi mi vücuda, arkası yatay olduğu için geri gelmiyor girdiği yerden. Ölümden başka çaren yok o zamanki şartlarda. Kendisi ifadesine göre göğsünden soktum, kalçasından çıktı dedi. Mızrağı bu şekilde şehit. Ondan sonra kalabalıktan istifade ederek gelip hançeriyle Hamza'nın cesedini ikiye böldü. Karnından ciğerlerini çıkardı. Torbasına koydu. Mekke'ye doğru çıktı, yola gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın bittiminden sonra şehitlerin arasında dolaşırken Hamza'yı gördü. Burunsuz kulaksız haliyle onu tanıdı. Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek, amca Allah'a yemin ediyorum, onlar elime geçince 70 tanesini sana yaptıkları gibi yapacağım diye yemin ediyorum dedi. Kardeşler, bir insanı Allah Hamza olarak yarattı mı ya, onun ölüsü bile işe yarıyor kardeşim ya, ölüsü bile işe yarıyor. Şimdi Efendimiz böyle yemin etti, amcasının intikamını alacak. Ashab-ı kiramdan orada ayakta durabilenler hepsi yara bere içerisinde zaten. Onlar da ağladılar. Ya Resulullah, biz de yemin ediyoruz, kimi tutarsak biz de böyle yapacağız dediler. Bu sefer ne oldu? Rahmet için gelmiş bir din ayak takımının seviyesinde iş yapmaya başlayacak belli. O zaman Allah Teala ayetini indirdi. Ve yine akaptum فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوكِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yok peygamber, öyle değil. Ceza vereceksen suçun aynısıyla ceza ver. Ama affederseniz Allah daha memnun olur ha. Sabrederseniz Allah daha çok memnun olur. Sabredin. Siz sabredin, Allah sizinle beraberdir. Zaten Allah sizinle beraber olmasa sabır da yapamazsınız. Üzülüp durma ey peygamber. Hani güzel günler gelecek, merak etme diye ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam, sabırdan başka bir çaremiz yok buyurdu. Müşriklerin hepsi doğranmaktan kurtuldular böylece. Hamza, Allah ondan razı olsun, belki müşrikler kıyma makinesinden geçmiş gibi olacak. Çünkü ashab-ı kiram ondan sonra 10.000'den fazla müşriği ele geçirdiler. Başta Vahşi olmak üzere hiçbirine dokunmadılar. Mekke fethedildikten sonra, yani bu olaydan 5 sene sonra Vahşi o Hamza'yı şehit ettiği için ona verilen mücevherlerle keyif sürdü. Sonra Mekke fethedilince şehadetten 5 sene sonra Taif'e kaçtı. Dediler ki ona, Medine'ye elçiler gidiyor, sen de git Muhammed'e. Muhammed de elçiye dokunmaz. Taktik öğrettiler ona. Yani Taif'in elçisi olarak git. Elçi olduğun için sana bir şey olmaz. Medine'ye geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Efendimiz onu görür görmez, sen Vahşi değil misin dedi. Benim ya Resulallah dedi. Sen Hamza'yı öldürmedin mi dedi. Bildiğin gibi işler ya Resulallah. Yani öldürdüm de demeye bir acı sehareti demedim. İman etmeye geldiği için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de uyarı aldı onunla ilgili, intikam almayacaksın diye. Efendimiz buyurdu ki, bari ben ölene kadar yüzünü bana gösterme dedi. Her ne kadar Müslüman olsa da, yani işlediği suç böyle affedilir, ipe sapa gelir bir suç değil. Kendisi diyor ki radıyallahu anh, Resulullah ölene kadar diyor, hiç yüzüne bakamadım diyor. Bulunduğu yere giremedim diyor. Ama helaküllehal iman ehli olarak öldü. Ve çok daha değerlisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 6 ay sonra Yemen tarafında Müseyleme isimli bir serseri, bildiğiniz serseri ama. Serseri, yani Türkçedeki serseri kelimesi neye tekabül ediyorsa, ulan Muhammed öldü, peygamber olsa ölmezdi, ben yaşayacağım, ben ölmeyeceğim dedi. İnsanlar etrafına toplandılar.
Şimdi adamların televizyonu var, niye etrafına kimse toplanmasın? Bir sürü de cicili bücülü stüdyolu salonlarda oturup konuşuyor adam. Bu serseri resmen. Dediler ki buna,

Mucize göstermen lazım. Muhammed'in bir sürü mucizesi vardı. Ben de ciddi bir şey isteyeceksiniz dedi. Zannettim ki ciddi bir şey isteyeceksiniz. Gitti bir şişe getirdi. Şişenin içini tuzlu su doldurdu. İçine acur koydu. Var ya salatalık gibi bir şey. Şunu görün dedi. Ne kadar? Bu bir parmak kadar dediler. 3 gün sonra gelin bakalım dedi. 3 gün sonra geldiler ki şişenin içini doldurmuş. Allah! Bu mucizeye bak dediler, iman ettiler. Ama ilk defa salatalığın içine böyle tuz koyup onu şişenin içinde şişirme taktiğini şeytan ona öğretti. Şu turşucularda öyle şişmiş salatalık görünce aklıma hep o hain geliyor. Yani öyle bir şeyden hayatta yemem içmem. Haram değil, günah değil ama ben de bunun taktiği lazım değil. Allah'tan doktorlar da turşu zarardır hep diyorlar, ondan da kurtulduk elhamdülillah. Şimdi Müseyleme müthiş zarar verdi İslam'a. Çünkü Müslüman, Efendimizin döneminde Müslüman olduğunu söyledikten sonra bile ona katılanlar oldu. Biz ayağımızı sağlam, garanti, hele İstanbul'da Türk var, hiç sen imandan çıkar mısın zaten, %100 garanti zannediyoruz, öyle değil arkadaşlar. Medine'de peygamber görmüş insanlardan bile ayağa kayıp cehennem kütüğü olarak ölüp gidenler oldu. Ashab-ı kiram büyük ordular gönderdiler. Yani bazı rivayetlere göre 5000'den fazla sahabi şehit oldu onun orduları önünde. Kendi adamı da 20.000 kişi kadar filan. Çok da kalabalık bir çapulcu ordusu yok ama kendi çöplüğünde öttüğü için sesi yüksek çıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasının nedeni de o haindir. Ashab-ı kiramın hafızlarının büyük bölümü onunla yapılan Müseyleme savaşlarında şehit düştüğü için Hazreti Ömer Kur'an kaybolacak, çabuk bunu yazalım bir kenara dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber de Kur'an öyle yazıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bu mendebur Müseyleme bir türlü yakalanamıyor. Kalesi var, güçlü bir kalesi, savunuluyor. Allah'ın hikmetidir. Hamza'yı şehit eden Vahşi de o savaşta aynı mızrakla Müseyleme'yi öldürdü. Ve o gün geldim dedi ki Allah'ın en iyi dostunu da öldürdüm. Aynı mızrakla en büyük düşmanını da öldürdüm. Ben kurtuldum herhalde dedi. Gitti. Suriye'de Hems diye bir yer var. Orada bir çadırda ömrünün sonuna kadar yaşadı. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Her halükarda kardeşler, Hamza'nın şehadeti çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hamza'ya kadar üzen hiçbir şey olmadı. Çok günlerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oldu. Hanımları öldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane çocuk, estağfurullah 6 tane hatta çocuk, 2 tane torun gömdü kendi sağlığında. Çok ciddi darbeler yedi. Kendi mübarek dişi kırıldı, çenesi yaralandı ama Hamza'dan çektiği acıyı başkasından çekmedi. Öyle diyor zaten Hamza, amca diyor. Senden dolayı çektiğim acıyı bir daha çekerim zannetmem diyor. Çok sıkıntı çekti ondan da, vicdan azabı çekti. Şüphesiz Hamza kaybetmedi. Hamza kazandı. Hem ne kazandı ya, ne kazandı. Bakın ne kazanmış arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin sırayla cenazelerinin kılınmasını emretmiş. 71, bazı rivayetlerde 73 şehit var Uhud'da. Müşrikler de zaten Bedir'de bizden öldürdüğünüz kadar biz de sizden öldürdük diye çekti gittiler. O zaman Hazreti Hamza ilk cenazesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cenazeyi Hamza'nın cenazesi olarak önüne koydu. Namazını kıldırdı. Duygusal hoşuna gitmiş ki sahabi diyor ki içimden geçirdim ki ya Rab şu tabuttaki ben olsaydım da bu dualar bana yapılsaydı. Yani muhteşem bir şey. Rahmetellil alemin, peygamber senin naaşının başında duruyor ve sana dua ediyor. Cennete koysun Allah diye duadır. Hamza'nın cenazesi kılındı. İkinci cenaze getirildi. Hamza'nın arkasına kondu. O cenazeyi tekrar kıldı. Hamza'nınki bir daha kılınmış oldu. İkinci cenaze kaldırıldı. Hamza kaldı. Üçüncü cenaze geldi. Üçüncü, dördüncü, yedinci, dokuzuncu, 51. 61. 69. 70. Tek tek cenazeleri kıldı. Hamza'nın cenazesi 69 veya 73 defa kılındı. Kim tarafından? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kılındı. İnsan değil kulaklarının kesilmesi, kıyma makinesine girmeye bile razı olurdu. O cenazenin bir tanesi değil, oradaki kelimelerden bir tanesi onu, Peygamber aleyhisselam Efendimiz herhangi bir tanemize aferin dese bile yeter. Bırak sen cenazesini kılmayı. Hamza hiçbir şey kaybetmedi. Lakin kardeşler, biz menkıbe hayranı olmamızın bir yararı yok. Hamza'dan
1400 sene sonraya taşınacak şey çok önemli. Hamza

İslam'ın bedelini ödedi. Bir itiraz da etmedi zaten. İtiraz etmedi. Eğer Bedir'de onun gösterdiği kahramanlığın yüzde birini bir insan gösterse mağlulen emekli olur, bir de maaşa bağlanırdı zaten. Hamza öyle yapmadı. Müşriklerin ona hazırlık yaptığını biliyordu. Çünkü büyük başına ücretler kondu. Muhammed'i veya Hamza'yı öldüren ağırlığı kadar altına boğulacak dendi. Bunu herkes biliyordu. Yani gizli saklı değildi bu iş. Çok rahatlıkla ya Resulallah ben yedekte korumada olayım, acil bir vaka olursa seni kurtarırım deyip bir taşın arkasına sığınabilirdi. Hani acil tedbir için, kaçmak için değil. Öyle yapmadı. Bedel onun başı olduğunu, başının muhakkak alınacağını biliyordu. Çünkü Bedir Allah'ın günüydü. Şirkin başının ezildiği gündü. Onun intikamını şirk almak istiyordu. Hamza veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden alacaklardı. Ama Hamza daha kolaydaydı. Efendimiz'i de bir ara aldık zannettiler. Muhammed öldü diye bağırdılar. Ama isabet ettiremediler. Her halükarda Hamza hikayesi dinlendiğinde Kur'an gibi insana sevap kazandıran birisi değildir. Taklit edildiğinde cennete sokan bir insandır. Allah ondan razı olsun. Yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin. Sevgisini içimize sindirerek onunla beraber haşr olmayı da bize nasip etmesini Allah'tan dileriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda

0: Hatacığım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde. Onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım. Sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı. Güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür. Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın. Ukbanın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

kardeşlerim, muazzez müminler. Anadolu'nun bir köyünde yaşıyorsunuz. Okulu kazandınız, İstanbul'a gideceksiniz. Yakınlarınız orada birilerini arıyorlar. İstanbul'da kaybolmasın, metropolde, gece hayatlarına, başka hayatlara mahkum olmasın, sizi koruyacak, himaye edecek, o manada birilerine ulaşıyorlar. Şehre gidiyorsunuz, okuyacaksınız. Geride bekleyen valideniz var. Sizin için her sabah kalkan, hazırlık yapan, okula gönderen bir anneniz var. Buğdayı, arpayı, pancarı satıp senin okul ihtiyaçlarını karşılayan baban var. Senin de bir gayen, bir amacın var, okuyacaksın. İnsanlığa, İslam'a hizmet edecek, ahiretini kazanacaksın. Gitmiş olduğun şehirde barlar var. Gitmiş olduğun şehirde oyun alanları var. Bir maç saatinde gol diye bağırabilmek için binler, belki on binler bir hattan bir stada doğru intikal ediyorlar. Gitmiş olduğun metropol şehirde, o dev şehirde, binalar arasında, alt katlarında eğlence merkezleri var, barlar var, gece kulüpleri var. Bütün bunların arasında sen, ulvi bir gayen var, geride seni bekleyenler var, döneceksin. Vahavari olduğun yere hayat vereceksin, orayı yeşerteceksin. Belki Yasir, belki Usame, belki Ammar olacaksın. Ben geldim, ben döndüm. İmanımla, ilmimle, irfanımla.

Canımla burada bekleyen insanlara hayat vermek için buradayım diyeceksin. Veya diyemeyeceksin. Veya kaybolacaksın. Yine o şehirde yaşayacaksın. Ama aileni, geride bekleyenleri, sabah kalkıp seni hazırlayan anneni unutacaksın. Buğday parasını, arpa parasını sana gönderen, oğlum okusun, adam olsun, insanlığın hizmetinde olsun diyen babana, onun emeklerini ihanet edeceksin. Dünyada kaybolan adamlar var, şehirde kaybolan adamlar var. Nasıl anneniz, babanız sizi bir şehre okumaya gönderir, bir gaye için gönderir. Allah Azze ve Celle de bütün insanlığı yeryüzüne dünya yollarından ahireti bulması için gönderdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İstanbul'da, metropol şehrinde olmanın bir gayesi vardı, okuyacaktın. Ya da çalışacaktın. Ailenin yarınlarının umuduydun sen. Dünyaya gelişinin bir gayesi var. Eğlenmek için değil, on binlerle stadlarda gol diye bağırmak için değil, magazin programlarına mahkum olmak için değil, sokakta kendini teşhir edenleri seyretmek için değil. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Genç kardeşim, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti, sen gayesiz olamazsın. Sen amaçsız, sen hedefsiz olamazsın. Sen dünya yollarında Hazreti Muhammed'in izini bulacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Buradayım ya Resulallah diyeceksin. Hani annen seni geride bekliyor. Baban geride dua ediyor ya Rabbi. Oğlumu kurda kuşa mahkum etme diye yalvaran bir baban var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyeti seni gözlüyor. Yarın sıratta seni bekleyecek. Havzın kenarında seni bekleyecek. Benim ümmetim, Ömerlerim, Ebu Bekirlerim, Sümeyyelerim, Fatımalarım, onlar benim yolumdan, izimden, tayin ettiğim hedeflerden kopmasınlar ya Rabbi diyen peygamber var, Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Onun yolu var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka dünyalara entegre olma. Biraz İslam deme, yarım İslam deme, çeyrek İslam deme, sadece İslam de, yalnız İslam de, senin yolundayım ya Rabbi de, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın izinde gidiyorum Allah'ım, şahit ol de. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Kur'an Hakim buyuruyor ki, eğer Peygamber Aleyhisselatu Vesselam aranızdaysa Allah sizi azap etmeyecek. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Kafirler dilediği gibi operasyon yapamayacaklar. Halep'i vuramayacaklar, Musul'u vuramayacaklar. Müslümanları zindanlara koyamayacaklar. Allah onlara imkan vermeyecek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşarken ashab-ı kirama kumandandı. Efendimiz aleyhisselama ittiba ettiler. وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ Sayıları azdı, Allah onlara zafer ihsan etti. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatına muhalefet ettiler. Uhud'da hezimeti yaşadılar. Kardeşlerim, 1,5 asırdır bu ümmet hezimeti yaşıyor. Bu ümmet vurgun yiyor. Suriye'de sokakları görüyorsunuz. Kimseler yok. O halde vuruyorlar. Küçük çocuklar, yaşları 10, yaşları 12, kendi kucaklarında kardeşlerini taşıyorlar. Ambulanslar yok, hastaneleri vurmuşlar. O halde 10 yaşında, 12 yaşında Müslüman diye vurulan, adı Ahmet diye vurulan, adı Zeynep diye vurulan çocukları görüyorsunuz. 12 yaşında öteye beriye kardeşini taşıyan yavruları görüyorsunuz.
Alem-i İslam'ın sokaklarında Müslümanların cesetleri var. Kan

kokuyor sokaklarımız. Barut kokuyor sokaklarımız. Allah Resulü Aleyhisselam'a muhalefet ettiğimizden her yerimiz Uhud haline geldi kardeşlerim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Eğer Peygamber Aleyhisselatu Vesselam aranızda olursa, Allah Azze ve Celle o topluma, o millete azap etmeyecek. Onları yalnız bırakmayacak. Peki, Efendimiz yaşarken onların kumandanıydı. Onların arasındaydı. Şimdi nasıl olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'le, sünnet-i seniyyeyle sana kumandan olacak. Hani şehirde annenin babanın ufkundan, idealinden kaybolmayan çocuk, yarınlarda onlara umut oluyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rehber. Peygamber Aleyhisselam dünyada sana kumandan. Eğer evinde, sokağında, okulunda, iş yerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edersen, kumandan sensin ya Resulallah dersen, Allah Resulü Aleyhisselam'ı yeniden kıyade makamına bu ümmet getirirse, Allah'ın inayetiyle Roma'yı çökerten, Firavun'u yok eden, Nemrutları zelil eden Allah Azze ve Celle bu asrın Nemrutlarını da hak ile yeksan edecektir kardeşim. Kumandanı olmayan bir ordu, dünyanın en muhkem silahlarına sahip olsa zelil olur. Onun için 1,5 asırdır sünnet-i seniyyeyle savaşıyorlar. Yani kumandanınla savaşıyorlar. Şefaat yok diyorlar. Sünnete uydurulan din diyorlar. Seni kumandanından, seni Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan koparmanın taktikleri içindeler. Yaptılar, kopardılar ve ardından hezimetler geliyor. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti Muhammed var. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, peygamberi dünyada rehber olarak tanımayan bir ümmetin hali nasıl olacak? Onu anlatıyorlar. Buyurdular ki: "Keyfe entum iza lem ta'muru bil ma'ruf ve lem tenhau anil munkar?" Sizin haliniz nasıl olur? Eğer marufu emretmiyor, münkerden uzaklaştırmıyorsanız, nehyetmiyorsanız ümmetim sizin haliniz nasıl olur? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum hayret halinde sordular. Ya Resulallah, o günler gelir mi? Bu ümmet marufu emretmeyi terk eder, münkerden, Allah'a isyan olan şeylerden uzaklaştırmaktan vazgeçer mi? Senin ümmetin bunları yapar mı ya Resulallah diye sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak, onun daha ötesi, daha ilerisi olacak buyurdular. Keyfe entum teravunel ma'rufe munkeran ve teravunel munkere ma'rufen. Marufu münker, münkeri maruf görüyorsunuz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim zamanımızı tarif ediyor. İmam kardeşim, seni anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benden bahsediyor. Hani Mescid-i Nebevi'de biri namaz kılmıştı. Yanlış kıldı Allah Resulü Aleyhisselam. İrci' fasalli fe inneke lem tusalli. Dön o namazı tekrar kıl, olmadı buyurdu. Yine kıldı, yine yanlış kıldı. İrci' fasalli fe inneke lem tusalli. Dön o namazı iade et, olmadı buyurdular. Tadil-i erkana riayet etmiyor. Üçüncü defa Efendimiz Aleyhisselam, İrci' fasalli, dön o namazı tekrar kıl. Fe inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın buyurunca, ya Resulallah bilmiyorum, bildiğim bu kadar, öğretir misin buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın takriri sünneti diyoruz. Yani şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yanlış varsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam susmaz, mutlaka ona müdahale ederler. Eğer susuyorsa Peygamber Aleyhisselam onu onaylamıştır. Allah Resulü buyuruyordu ki, sizin haliniz nasıl olur? Marufu terk edecek, münkere müdahale etmeyeceksin. Kardeşim, kız kardeşinin kızı geliyor, üniversitede okuyor, eteği dizinin üzerinde, tesettürü yok, mahremiyeti yok, oturuyor yanına, tahsilden soruyorsun,
okuldan soruyorsun, notlarından soruyorsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam olsa ona tesettürü anlatacaktı. Allah Resulü senden bahsediyor imam kardeşim, öğretmen kardeşim, peygamber aleyhisselam benden senden bahsediyor. Okulda konuşacak, minberde konuşacak, mihrapta konuşacak. Fakat sokağa çıktığında Allah ve Resulünün emirleri çiğnenirken ses çıkarmayacak. Babadan bahsedecek, evinde oturacak, magazin programları, o kadınlar Allah'la savaşacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatıyla savaşacak. Baba susacak, anne susacak. Evinde yavrusuna sahip çıkmayan anneler, babalar, Hazreti Muhammed aleyhisselam senden bahsediyor. Keyfe entum izâ lem te'muru bil ma'ruf ve lem tenhev anil münker. Münkerden nehyetmiyorsunuz. Ma'ruf, onu emretmiyorsunuz. Kayboldunuz. Yanda bir komşun var. Elektriği kaçak alıyor. Suyu kaçak alıyor, müdahale etmiyorsun. Yetimin, dul kadının hakkına irtikap ediyor. Yapma kardeşim. Allah'a ihanet etme. Eğer senin bu halinde yaptıklarına sessiz kalırsam, yarın Rabbimin huzuruna çıkınca Allah Azze ve Celle bana senin bu yaptıklarına sessiz kalmamın hesabını soracak. İktisadi kriz oluşturuyorlar. Diyorlar ki çöksün Müslümanlar. Almayın, satmayın. Faizi, faiz lobileri yükseltiyorlar. Orayı çökertebilmek, orayı vurabilmek için. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Feiza kudiyetis salatu fenteşiru fil ardı vebtagu min fadlillah." Farzdan sonra Allah Azze ve Celle başka bir farzı sana emrediyor. Cuma farz. Cuma'ya gelecek, Cuma'yı kılacak, Cuma'dan sonra camide ikindiye kadar bekleme buyuruyor. Dışarıya çık, çarşıya git, alışveriş yap, ticaret yap, mal al, mal sat, Müslümanların iktisadi hayatına katkıda bulun. Yani eğer onlar faiz lobileri, Allah'la savaşanlar, Peygamber aleyhisselamla savaşanlar, fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî, faizi alanlar, verenler, faiz lobileri Allah'la savaşıyor, Peygamber aleyhisselatu vesselamla savaşıyorlar, sen onlara mağlup olma, mahkum olma. Faiz artacak diye sen bekleyemezsin Müslüman. Araba alacaksan, buzdolabı alacaksan, faiz artsın o zaman alayım deme. Parayı yastığın altında bekleme. İsraf haram. Git bir tane palto aldın. Eğer imkanın varsa, onlar faizi artırıyorlar, seni vuracaklarsa, bak Allah sana emrediyor. Cuma nasıl emirse, alışverişte emir. Parayı yastığın altında saklama. Git al Suriye'deki kardeşine gönder. Evinde un varsa, ekmeğin varsa, paran varsa onu saklama. Git bir yere, un al Suriye'deki kardeşlerine gönder. Eğer yaşadığınız toplum marufu terk ediyor ya da marufu münker, münkeri maruf görüyorlarsa, faizi ticaret, ticareti faiz görüyorlarsa, sen susuyorsan hezimeti bekle buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rehberliği kaybettik. İstanbul sokaklarındaki öğrenciyi unutmayın. Eğer anne babasının ufkundan çıkarsa anneye babaya ihanet eder. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azze ve Celle bizi dünyaya ona kul olmak için gönderdi. Önünde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Evinde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Eğer peygamber rehber olursa, yani sana birileri emir veriyorlar, diyorlar ki tam İslam anlatma, yarım anlat, ılımlı olsun diyor, şuna uydur, buna uydur, ona entegre ol diyorsa, bir buçuk asırdır bu sözleri dinleyen ümmetin hezimetini seyrediyorsun kardeşim. O halde Allah Resulüne kumandan sensin ya Resulallah de. Sana dönüyoruz. Bütün varlık ve mevcudiyetimizle dünya şahit olsun dönüyoruz. Eğer dönersek şu tecelli edecek. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ.
لئن أقمتم الصلاة

وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ. Allah sizinle beraberdir. Namaz kılıyorsanız, fukaraya sadaka zekat veriyorsanız, bütün peygamberlere kayıtsız şartsız inan

Atun min kuvve. Düşmana karşı güç hazırlayacaksın. Mühendis kardeşim, senin mesain devletin yasalarına göre 8'de başlar, 5'te biter. Şu kadar çalışacaksın. Ama sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettin. O halde 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Çalışacaksın. Sen denizler zincirlerle tutulduğu zaman karadan o gemileri yürüten Sultan Fatih'in evladısın. 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Oturacaksın. Bağdat'ı, Şam'ı, alem-i İslam'ı kurtaracak yüksek teknolojiye sahip silahları sen geliştireceksin. Doktor kardeşim, senin mesain 8'den 5'e kadar devlete göre. Ama sen o izin günlerinde, mesai haricinde nerede mazlumlar, nerede muhacirler, nerede biçareler, Afrika'da, Suriye'de, Halep'te hastanesi vurulanlara yetiştim, geliyorum diyeceksin. Seni Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden kumandanlık makamına tayin edersek, Allah Azze ve Celle o en zor zamanlarda bu ümmetin içinden nasıl Yavuz'u, Alparslan'ı, Tuğrul Bey'i, Salahaddin Eyyubi'yi çıkardıysa seni çıkaracak. Sen tarihin akışını değiştireceksin. Sen zuhur edeceksin. Bir ikindi vakti medet diyenler, Suriye sokaklarında meta Nasrullah diyenler, Allah'ın yardımı nerede diyen, yalvaran biçarelerin imdadına sen koşacaksın. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz Halid bin Melid'e talimat gönderir. Irak'a git. Orduyu oraya sevk et. Halid bin Melid radıyallahu anh riddet olaylarında askerinin o en kahramanlarını şehit olarak ahirete gönderir. Yanında az sayıda asker var. Onlarla Irak'a gidilmez. Onlarla Irak'ta zafer kazanılmaz. Madde planla bu hesabı yapar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizden takviye kuvvet ister. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Kaka bin Amr'ı gönderir ve bir mektup yazar. Buyurur ki: La yuhzemu ceyşun fihim Kaka. İçinde Kaka olan bir ordu hezimete uğramayacak. Çünkü onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. Ve büyük bir zafere imza atarlar. Suriyeli anneyi gördünüz. Yavrusu Halep'te son anlarını yaşıyor. Anne yavrunun başucunda. Onu hayata hazırlamış. Dünyada güzel günler görsün diye belki aç kaldı. Yavrum güzel günler yaşasın diye. Şimdi o yavru son anlarında ahirete gidiyor. Anne yavrusunun ahireti için çocuğu ölüm meleğini selamlıyor. Son anları. Evladım la ilahe illallah de. Ve o kadın, ya Rabbi sen verdin sen alıyorsun. Hükmüne itirazım yok Allah'ım diyor. Bu ümmet yeniden içinden Hansa gibi büyük kadınları çıkardı. O da öyle diyordu. Yavrularının 4 tanesi Kadisiye'de şehit olunca beni 4 yavrunun, şehit yavrunun annesi yapan Allah'a hamdolsun. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kışta, yazda, çarşıda, okulda, hayatının bütün anlarında ittiba edersen, yani Bedir'de durursan, hep Bedir halini kuşanırsan, Allah seninle yeniden o annelerin acılarını dindirecektir. Sen yeniden yolu açacaksın, hazırlanacaksın, uyumayacaksın. Ümmetin istikbali için eğer denizler tutulduysa gemileri karadan yürüteceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni nereye koyduysa orada bekleyeceksin. Cebeli Rumat'tasın. Abdullah bin Cübeyr'sin. Annelere de ki, eğer siz yavrularınızı Halep'te, Musul'da, Mısır'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da kaybetseniz de alem-i İslam'ın gençleri, yeniden kumandanımız Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden Kaka bin Amr'lar geliyor. Biz Hamzalarımızı, Eneslerimizi, Mus'ablarımızı kaybetsek de
İslam yenilmeyecek. Allah'ın dini, Allah

0: Azze ve Celle'nin nusretiyle yeniden zafere ulaşacak. Bunun yolu seninle açılacak. Sen Kaka olacaksın. Sen Mus'ab, sen Yasir olacaksın. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسَّدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Sen kuvveti hazırlayacaksın. 5 saatten fazla uyku haram. O anneler imdat derken yatağa mahkum olamayız ya Rabbi dersen, Allah bu ümmete seninle imdad edecek kardeşim.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlığı bir yola davet etti. O yolda hem dünyalık için hem ahiret için çalışacak insanlar. Femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqi. Yeryüzünün omuzlarında dolaşacaklar. Rızıklarını kazanacaklar. Mabetler yapacaklar, camiler yapacaklar. Fakat müminler fabrika bacalarını da yükseltecek. Minareler ne kadar yüksek olursa, camilerin kubbeleri ne kadar yüksek olursa, fabrikaların bacalarını da öyle yükseltecekler. Men yu'ti yahkum, veren hükmeder. Onlar alan olmayacaklar, ezilmeyecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Mescid-i Nebevi inşa ettiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi pazarlara gönderdiler. Medine'nin hurma bahçelerini ihya etmeye çağırdı onları. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem yüreklerini ihya etti, hem maddelerini, çarşılarını, bağlarını, bahçelerini inşa etmeye, ihya etmeye onları davet etti. Femşû fî menâkibihâ. Müslüman yeryüzünde yürüyecek, yeryüzünün omuzlarında yürüyecek, dünyanın ihyası için, inşası için seferber olacak. Fakat bunu yaparken وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Allah'ın affına, cennetine, cemaline koşacak. Yani dünya için terlerken, uğraşırken ahireti ihmal etmeyecek. Dünya için yürüyecek, ahiret için birbiriyle yarışacak. Seferber olacak, kazanacak, Allah yolunda verecek. Sadaka onun imanına şahit olacak. İmanının nişanı, imanının alameti olacak. Ayakta kalacak Müslüman. Hem maddede ayakta kalacak, hem manada ayakta kalacak. Babaları, ataları iman adına, İslam adına büyük işlere imza atmış olabilirler. Fatihlerin, Yavuzların, Salahaddinlerin çocukları olabilir onlar. Fakat tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum. Onlar bir ümmetti. Yaşadılar. Allah yolunda cihad ettiler. Yüreklerini ihya ettiler, dünyayı inşa ettiler. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye gittiler. Kazandıkları onların. Şimdi nöbette sizsiniz. Sıra sizde. Bayrak sizde. Sancak sizde. Siz ayakta kalacaksınız. Siz çalışacaksınız. Siz pazarları, siz dünyayı inşa edeceksiniz. Siz yöneteceksiniz. Siz hakim olacaksınız. Mazlumların gözyaşını siz sileceksiniz. Ömerlerin, Ömer bin Abdülaziz'lerin, Selahaddin'lerin, Alparslanların davasına biz varis olduk ya Rab diyeceksiniz. Yolda kalacaksınız. Buradayız, şahit ol Allah'ım diyeceksiniz. Ricalul la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Adam olacak Müslümanlar. Kadınlar da adam gibi adam olacaklar. Burada cinsiyetten bahsetmiyor. Yani ayakta kalmaktan bahsediyor. Ne ticaret, ne alışveriş, ne başka bir şey. Hiçbir şey onları Allah'ı zikirden alıkoyamaz. Halkın içindeler, hakla beraberler. Onlar çarşıya girerler, pazara girerler. Fakat harama ellerini uzatmazlar. Gözleriyle harama bakmazlar. Ya Rabbi, ne buyurdu?

Duysan, ne emrettiysen, nasıl yaşama noktasında talimat verdiysen, geliyorum ya Rabbi, koşuyorum ya Rabbi, bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle, Ammar gibi, Mus'ab gibi, senin şeriatına, nizamına, yoluna ittiba ettim Allah'ım der onlar, koşarlar. Buradayız Allah'ım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın çağırdığı yoldayız. Dünya için de, ahiret için de çalışıyoruz. Bu dengeyi kuramayanlar yolda kaldılar. Yemen'den bir kafile Mekke için, hac için yola düşer. Yanlarına azık almazlar. Derler ki biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettik. Mekke'ye gelirler. Mekke'de elini açarlar, insanlardan dünyalık talep ederler. Hazreti Cebrail Kur'an Hakim'in şu ayetini getirir. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Azığınızı dünyalık için biriktiriniz. Evleneceksiniz. Eşinizin üzerinizde hakkı var. Ev ayarlayacaksınız. Nafakayı temin edeceksiniz. Çocukların üzerinizde hakkı var. Onların nafakalarını, dünyalıklarını kazanacaksınız. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Fakat bir de hadisenin öteki boyutu var. Ahiret var. En önemli azık, en hayırlı azığınız ahiret azığı. Dengeyi kaybetmeyeceksiniz. Muvazeneyi bozmayacaksınız. Yolda kalacaksınız. Yürüyeceksiniz. Yemen'den gelenler gibi yük olmayacak, yük alacaksınız. Dert olmayacak, dert alacaksınız. Sorun olmayacak, sorun çözeceksiniz. Ve vada'na anke vizrak. Bu ayetin bir anlamı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yük almak. Allah Azze ve Celle onun yükünü kaldırdı. Hazreti Ebu Bekir yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ömer koştu yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ali koştu yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Ensar koştu Akabe'ye geldi yük almaya geldim ya Resulallah dedi. Allah Resulü'nün genç öğrencileri, talebeleri, biz buradayız, 21. yüzyıldayız. Senin nizamını, şeriatını dünyaya hakim kılabilmek için, yeryüzünü de ihya edecek, ahirete koşacak, Ebu Bekir olacak, Ömer olacak, yük alacağız, şahit ol ya Rabbi diyecek. Koşacak gençler, buradayız. Dengeyi kuracaklar. Koşarken sürekli derin bir muvazene içinde olacaklar. Hesaplaşacaklar. Dünya ve ahiretin payı. Dünyayı imar ederken ahireti ihmal ediyor muyum diye her gece her günün onun muhasebesini yapacak. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu kardeşlerim. El kayyisu men dana nefsuhu ve amile lima ba'del maut. Zeki olan, akıllı olan, el kayyisu men dana nefsuhu sürekli kendini muhasebeye çeker. Ve amile lima ba'del maut ve ahiret için, ölümden sonrası için ibadet yapar. Ahiret için çalışır. Dünyayı anlayan, zeki, kabiliyetli birisini soruyorsanız o dünyada sürekli kendini ölmeden önce hesaba çeker. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu talimatı Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimize bildirince onlar pazardaydılar, çarşıdaydılar, hurma bahçelerindeydiler. Hazreti Ömer gibi devlet başkanı oldular, dünyaya hakim oldular. Fakat her gün muhasebe yaptılar. Tüccarlar hesap yapar, günlük hesap, aylık hesap, yıllık hesap yaparlar. Yapmazlarsa sermayeyi kaybederler. Dünya bir ticarethane. Burada hesabını yapanlar ahireti kazanacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz buyurdular ki: "Hasibu enfusekum kabla en tuhasabu. Vazinu enfusekum kabla en tuzenu." Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Yevme izin tu'radun la tahfa minkum khafiye. Öyle bir gün gelecek ki
siz hesaba çekileceksiniz. Hiçbir sır gizli kalmayacak. Melekler, kitaplar,

El defterleri, her şey ortada olacak. O yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, dünyayı inşa ederken, yüreklerini imar eder, dünya yolunda, Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinde, vur havur ahirete doğru yürürken, sürekli kendi nefisleriyle hesaplaştılar. Enes bin Malik rivayet ediyor radıyallahu anh. Bir gün Ömer radıyallahu anh evinden çıktı. Gidiyor, ben de onu takip ediyordum. Medine'de bir hurma bahçesine girdi. Ben de ardından girdim. Aramızda bir duvar vardı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz kendi nefsiyle hesaplaşıyor. Hazreti Ömer diyordu ki, Ömer ibnül Hattab, emirul müminin, bah, bah. لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهِ اِبْنَ الْخَطَّابِ اَوْ لَيُعَذِّبَنَّكِ Ömer, emirul müminin oldun. Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı, İran'ı idare ediyorsun. Bravo Ömer. Dün deve çobanıydın. Eğer bu idare ettiğin insanların hakkını vermezsen, muttaki olmazsan, Allah Azze ve Celle'nin azabını bekle Ömer. Yebnel Hattab, ey Hattab oğlu Ömer, ahirette Allah'ın azabını bekle ya da dünyada muttaki ol. Ya muttaki ol ya da Allah sana azap edecek Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh gider bahçeye, nefsiyle hesaplaşır. Medine gecelerinde sokakta, gece yarılarında dul kadınlar görür, sırtında su taşıyorsa alır onların suyunu taşır. Kütrüm olanlar, hastalar var, Ömer radıyallahu anh onların evine gider, onların ihtiyacını görür, hizmetini yapar. Ömer radıyallahu anh kapılarda nöbet tutar. Ömer radıyallahu anh Peygamber aleyhisselamın mescidinde sabahlara kadar bekçilik yapar. Letettakiyennallah, ya muttaki olursun Ömer ya da Allah'ın azabını bekle. Cehennemi, Allah'ın narını bekle ya Ömer. Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anhum hem yaşarken hem dünyadan ayrılırken o muhasebeyi yaptılar. Amr bin As radıyallahu anh dünyadan ayrılıyor, gözünden yaşlar boşalıyor. Sürekli yüzünü duvara doğru çeviriyor. Oğlu diyor ki, baba neden ağlıyorsun? Ema beşşereke Resulullahi bikeda. Ema beşşereke Resulullahi bikeda. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana dair müjdeler vermedi mi baba? Sen Hazreti Muhammed aleyhisselamın ashabından değil misin baba? Allah azze ve celle size dair لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah azze ve celle müminlerden razı oldu buyurmadı mı baba? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ, muhacire, ensara dair müjdeler yok mu Kur'an-ı Hakim'de? Neden ağlarsın baba? Kardeşlerim, onlar dünyada yaşarken derin bir muhasebeyle yürüdüler. Adımlarını o imanla attılar, o imanla ahirete gittiler. Yaşıyoruz, dünya için çalışacak, ahiret için koşacak. Fakat şu ayette önümüzde duracak. Fefirru ilallah, inni lekum minhu nezirun mubin. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, nefis sizi alır, dünya ahiret muvazenize müdahale eder. Kaybedersiniz, ahiret adına hesabı kaybeder. Dünyaya mahkum olabilirsiniz. Bu ayet önünüzde bir ışık olsun. Deniz feneri gibi o fırtınalı anlarda size yol göstersin, sahili göstersin, selameti göstersin. Fefirru ilallah, masiyetten, eğlence merkezlerinden, magazin programlarından, dizilerden, sokaklardan, fuhşiyattan, Allah Resulü aleyhisselamın gençleri, Hazreti Muhammed aleyhisselamın 21. yüzyıldaki öğrencileri, onun ammarları, yasilleri. Fefirru ilallah, Allah'a kaçınız, geliyoruz ya Rabbi deyiniz. İnni lekum minhu nezirun mubin, Allah Azze ve Celle'den uyarıcı olarak gelen, kıyamete kadar gelecek bütün insanları uyaran,
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çağrısı. Allah'a koşarken, Allah'a yürürken geldik ya Rabbi, koştuk ya Rabbi derken Allah'tan başka ideoloji, Allah'ın nizamından başka bir nizam kabul etmeyin. Bütün ideolojileri, bütün anlayışları, sistemleri ayaklar altına alınız. Geldik ya Rabbi, koştuk ya Rabbi, teslim olduk ya Rabbi deyiniz. Fefirru ilallah وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Allah'tan başka sığınak, barınak tanımadan Allah Azze ve Celle'ye doğru seyr-ü sefer olun. Sefere çıkın, seferberlik ilan edin. Kardeşlerim, kız imam hatiplere gidiyorum. Küçük çocuklar, üzerlerinde İslam kıyafetleri, Fatımalar, Zeynepler, biz buradayız ya Rabbi diyorlar. Fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçıyoruz. Modalardan kaçıyoruz. Annelerimiz falanların kitaplarına göre örtünüyor. Kim anneler? Biz örtüyü, tesettürü, mahremiyeti onlardan değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyoruz. Fatıma onun kızı radıyallahu anha önümüzde. Hazreti Ayşe'ye, onlara bakıyoruz. Fefirru ilallah. Allah Azze ve Celle'nin talimatına uydular. Koşuyoruz ya Rabbi. Modalardan, magazin programlarından, eğlencelerden sana doğru geliyoruz, şahit ol ya Rabbi diyorlar. Önlerinde öğretmenleri var. Falanın filanın kitabına göre örtünenler var. Biz örtüyü öğretmenlerimizden eğer yanlış giyiniyorsa, magazin programlarından, moda kitaplarından, dergilerinden değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evinde yetişen Fatıma'dan aldık. Koşuyoruz, geliyoruz. 12 yaşındayız, 13 yaşındayız, geliyoruz Allah'ım diyorlar. Medreselerde ümmetin kızları var. 12'sinde, 13'ünde, 15'inde üzerlerinde İslam kıyafetleri. Yukarıdan aşağıya çarşaflarını, pardesölerini, feracelerini almışlar. Onlar meydan yerinde, sokaklara aldanmıyorlar, ekranlara kanmıyorlar. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla tehafu ve la tehzenu. وَاَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Sanki melekler yüreklerinde yıkılmadan İslam'ın izzetiyle sokaklarda bir bayrak gibi, bir sancak gibi yürüyorlar. Gençler, onlar okullarında, onlar liselerde, onlar medreselerde, üniversitelerde, fabrikalarda, köylerde, kentlerde, magazin programlarına, eğlence salonlarına, çağın ağlarına, bağlarına, tuzaklarına düşmeden fefirru ilallah, Allah'a, onun rızasına, Hazreti Muhammed'in nizamına doğru kaçınız, koşunuz. Talimatına uydular. Masiyetten Allah'ın rızasına doğru koşuyorlar. Bir seferberlik var alem-i İslam'da. Anadolu'da bir seferberlik var. Ümmetin Fatımaları, Zeynepleri, Ahmetleri, fefirru ilallah. Ekranlardaki çağrılara değil, nezir olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a uydular. Ona doğru koşuyorlar. Seferberlik var kardeşlerim. 2 yıl önceydi, gece saat 1 gibi. Bir matbaa, bir kitap mecmuayla alakadar oluyorduk. Fatih kardeşim yanımda. Bir hocamız aradı. Yaz programınız var. Öğrencileri alıyorsunuz. 50 günlük İslami ilimler okuyorlar. Kontenjan dolmuş, alamıyorsunuz. Ben Bursa'dayım. Burada bir polis kardeşim var. Onun yanındayım. Ahmet Bera diye bir oğlu var, Erzurum hukukta okuyor. 50 günlük İslami ilimler programına onu da kabul eder misiniz? Onun için de bir yer ayarlayın. Peki olur hocam, gelsin kardeşimiz dedim. 50 gün burada kaldı. Fıkıh, hadis, tefsir, İslami ilimler okudu. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Hem dünyanın azıkları, dünya ilimleri, onlarla meşgul oluyor Erzurum hukukta. Yazın tatil yapamayız, İslam,
hayata mahkumken, hakim değilken keyfe gidemeyiz.

0: Biz dedi hani memur anlayışıyla kimi oturur olduğu yerde uyur. Memuriyetin gereğini yapıyordur. Ama o tatilini bıraktı, diğer kardeşleriyle beraber buraya geldi. 50 gün fıkıh, tefsir, hadis, İslam ilimler okudu. Fefirru ilallah. Allah davet ediyordu. Koşacaklar, kaçacaklar. Dünyadan Rabbe doğru gidecekler. Ve tezevvedu, hem dünyanın azıklarını biriktirecekler. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum. Rablerine, affa, cennete doğru birbirleriyle yarışacaklar. Gece 1-2 gibi telefonla mesajlara bakıyordum. Bir mesaj: Ahmet Beramız, sizde de okuyan evladım Hakk'a yürüdü. Arayabilir misiniz hocam diye bir polis kardeşim Bursa'dan mesaj gönderdi. İfadelerde bir metanet var, bir vakar var. Birkaç gün önce galiba vefat etti, öyle anladım. Arayayım mı bu saatte diye tereddüt ettim, aradım. Şimdi hastaneye gidiyorum evladımı almaya. Erzurum'u aradım evladım, dayanamadım. Bir tane oğlum var, gel. Özledim seni, baban annen seni bekliyor dedim. Geldi, kız kardeşini medreseye götürdü. Dönerken trafik kazasında vefat etti oğlum. Biraz sonra Emir Sultan'da onu kaldıracaklar. Ama babasında bir metanet var. Özlemişti, yavrum buraya gel. Annen dayanamıyor, baban dayanamıyor hasretine demişti. Fakat şimdi Allah Azze ve Celle'ye gönderdi. Elhamdülillah, bu ne derin bir teslimiyet dedim. Hocam, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Azze ve Celle'nin emanetiydi, Rabbim aldı. Emaneti verince Müslüman'da kırılma, Müslüman'da dökülme olur mu hocam? Kardeşlerim, bir baba ahirete hazırlanan evladını gönderiyor. Muhasebesini yapmıştı, tatile gitmedi, hocaları buldu, aradı, buraya geldi. Muhasebesini yapıyordu dünyada. Hem okuyordu, hem şeriat ilimlerini okumadan, İslami ilimleri okumadan, İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesi vermeden Rabbimin huzuruna çıkamam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail olabilir miyim, onun endişesi vardı. Koşup buraya kadar gelmişti. Şimdi babası, dünyada hazırlanan bir evladını, muhasebesini yapan, ahiret azıklarını biriktiren bir oğlu Allah Azze ve Celle'ye gönderiyor. Gidenler var, gidecek olanlar var. Her an hazır yaşayanlar var. Dünya için azığını biriktirenler, ahiretini dünyada kazananlar var. Eğer böyle bir hayatı yaşarsak, ya da babalar çocuklarını ahiret için de hazırlarlarsa, onları Rablerine gönderince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu metaneti onların hayatına hakim olur. Allah Resulü Aleyhisselam oğlunu Rabbine gönderdi, gözünden yaş boşalıyor. Sahabe, ve ente ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, bu gözden yaş gelir, kalp hüzünlenir. وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Fakat bu dudaklardan Allah Azze ve Celle'ye isyan cümleleri çıkmaz. Sadece Rabbimizi razı edecek cümleler kurarız. Yavrumuzun, İbrahim'imizin gidişiyle mahzun olduk. Gözümüzden yaş gelir, kalbimiz yanar ama Allah'a bütün varlığımızla teslim oluruz. Kardeşlerim, Allah Resulü bir yol gösterdi. Dünyayı kazanacaksınız, ahiret için koşacaksınız, giderken muhasebe yapacaksınız, şeytan önünüze çıkacak. Fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçınız ayeti deniz feneri olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kucağını göstereceksiniz.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı, Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir, Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191.

Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin. Affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam. Efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dünya topraklarında Muhammedun

Resulullah diyenlerdeniz. Elhamdülillah. Başımızda Muhammed aleyhisselam olan bir diniz. O dine iman ettik. Hissettiğimiz mutluluklar ve yaşayabileceğimiz sıkıntılar, korkularımız, emellerimiz, her şeyimiz Muhammedun Resulullah çizgisindedir. Bütün planlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız Muhammedun Resulullah çizgisinde kaldığı sürece kıymetlidir. Mümin olmak böyle bir şeydir. Müminler bu kimselerdir. Bu sebeple Kur'an'ımızda Rabbimiz Allah'ın peygamberinde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için güzel bir örnektir. Kim Allah'ı arıyorsa, kimin ahiret derdi diye bir derdi varsa, fi Resulillahi usvetun hasenetun. Allah ve ahiret derdi olanlar için Resulullah usvetun hasenetundur. Elbette sakalımız ona örneklenmesi gerekiyor. Elbette öğlen namazının farzını da sünnetini de Resulullah'a göre kılacağız. Aleyhissalatü vesselam. Elbette dişlerimizde misvakı bulunacak. Kulaklarımızda abdestteki meshi bulunacak. Elbette. Elbette. Neyi bize tavsiye buyurduysa o bizim yegane hayat tarzımızdır. Bir mesele daha var. Dünya stratejilerinde de Resulullah üsvetun hasenetündür. ...23 yıllık nübüvvet hayatı da ondan önceki 40 yıllık insani hayatı da yetim doğuşundan evlenmesine, akrabalarıyla ilişkilerine, ticaretine, çobanlığına varıncaya kadar usvetun hasenetun Resulullah'tır o sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeği sağ elle yerken, lokmalarımız ağzımıza sağ elimizle götürülürken usvetun hasenetun Resulullah'tır. Güzel örnek odur. İnsanlıkla ilgili gayretlerimiz, Müslümanlıkla ilgili mücadelemizde de o Resulullah'tır yine sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar sağ ellerini güçlü yaparken sol kollarının kaslarını zayıflatıyorlar mı? İnsan sağ ayağım önemli, sol ayağım kopsa da olur diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünnetiyle hayatı içerisindeki bize örnek olan herhangi bir davranışı, hayatından herhangi bir kesit bu şekilde tıpkı sağ elimizle sol elimizi farklı görmediğimiz gibi Peygamber aleyhisselam Efendimizin herhangi bir sünnetiyle hayat mücadelesi, şeriatını yerleştirme mücadelesindeki herhangi bir ekseni de kesiti de
farklı göremeyiz. Görürsek tıkanırız. Bir yerde lastiğin biri çamura battı, öbürü havada durdu ama iki teker üzerine giden bir araç, bir tekeri çamura batınca gitmediği gibi bizim bugün yaşadığımız mücadele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i usvetun hasenetun, güzel örnek derken sakalında, sağ elle yemek yemesinde görüyoruz da Uhud'da ne yaptı? Bedir'de ne yaptı? Medine'yi nasıl devlet toplumu haline getirdi? Orada örnek görmüyorsak bir teker sürekli çamurda kalacaktır. O tekerden dolayı da aracımız yol kat etmeyecektir. Bugün özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin usvetun hasenetun, güzel örnek, orijinal demek güzel. Çirkin örneği olmaz müminin zaten. Orijinal örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diye bir derdi olanlar için, ahiret umanlar için usvetun hasenetun, orijinal örnek odur. Bu orijinal örnek özellikle de Kur'an'ımızın öne çıkardığı konularda çok daha da önemlidir. Eğer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesela Bedir gazvesini, Uhud gazvesini, Hendek gazvesini özellikle Kur'an'ımız ayet ayet önümüze koyuyorsa, çok net bir şekilde hiç tereddüt etmeden deriz ki Allah öğlen namazını kılmamızda bize usvetun hasenetun diye peygamberi gönderdiği gibi aleyhissalatü vesselam Uhud sahnelerini de önümüze hayat tarzında ders olsun diye koyuyor. Burası İstanbul, Kayseri, Sivas, Münih, Moskova, Çin. Ama ben Müslümanım. Burası neresi olursa olsun. Ben Müslümanım, müminim ve karşımda mümin olmayanlar var. İblis hala o iblistir. Münafıkları Uhud'dan geri çevirmek için kandıran iblis hala o iblistir. Ben o gün Resulullah'a can feda eden aleyhissalatü vesselam ashabın imanına talip birisiyim. İblis o iblis, iman o imandır. Binaenaleyh Uhud hicretin 3. senesinde Medine'nin yakınlarında Mekke'den gelmiş müşriklerle yapılmış bir savaşın adı değildir. İmanla şirkin savaşının adıdır. İman ve şirk dünya hayatında var oldukça her yer Uhud dağıdır. Herkes Talha bin Ubeydullah'tır. Herkes oradaki müşriklerden biridir. Adaydır yani. Bunun için şuna istiğfar etmemiz gerekir. Uhud'da kaç kişi şehit olmuştu? Hamza'nın ciğeri nasıl parçalanmıştı? Mus'ab'la filan sahabi nasıl gayret göstermişlerdi diye bizim duygusallığımızı öne çıkarıp ibret boyutumuzu erteleyen siret bilgilerinden istiğfar etmemiz lazım. Allah-u Teala Uhud meydanında kıyamete kadar bize ders olacak sahneleri Kur'an'ında bize anlatırken biz çocuklarımızın
çizgi film izleyecekleri konu olarak bunu algılarsak, Uhud ders olmaz. Tarihten bir roman konusu olur. Bundan da biz kaybederiz. Kıyamete kadar bizde cihat ve iman aşısı olarak kalması gereken Uhud, bir avuntu, aslı yıpratan gölge gibi kalır. Bugün Uhud kelimesinin ne kadar teyakkuzda bir iman ehli olmamız gerektiğine dair Kur'an tarafından önümüze ders olarak konduğu halde, bugün biz onu adeta tarihimizin hazin sayfalarından bir sayfa gibi kilitleyip bırakmamız bize yazık etmiştir. Uhud'da kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Bugün yeni Uhud'lar bu yüzden ortaya çıkıyor. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek çenesi yaralanmıştı. Bugün sünneti yaralanıyor. O gün münafıklar papucun pahalı olduğunu görünce kaçtılar. Bugün bıraktık gittik diyen yok ama insanlar çocuklarını Kur'an ehli yapmakta tereddüt ediyorlar, gelecek pahalı diye. Veya filan ekolün etkisinde kalıp İslam'ı köşesinde, camisinde mahzun bırakıyorlar. Veya şirk, küfür, tuğyan İslam'ı Suriye'sinde, Şam'ında, Irak'ında, Pakistan'ında, İstanbul'unda garip hale getirmeye çalışırken, Allah'ın emaneti olan ümmeti Muhammed'in mukaddesatına sahip çıkacak müminler kendi hanelerinde kendi kasalarını doldurmakla meşgul oluyorlar. Din garip kalıyor. Bu sebeple bu zamanın müminleri olarak öğlen namazını maazallah toplumumuz unutursa ne yaparız diye endişe ettiğimiz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud gününün de bugün ders olarak unutuluyor olmasından endişe etmemiz gerekiyor. Uhud'u ders olmaktan çıkarmış kitleler, Hamza'yı her sünnet yaralandığında önünde görmek basireti ile yaşayamayanlar, kurduğu devletin 3. yıl dönümünü görmeden onlarca kere şehit olacak şekilde küfrün üzerine aldıran, saldıran, Mus'ab'ı tefekkür edemeyenler ne İslam'ın izzetini hissedebilirler ne de Allah'a hakkıyla itimat edebilirler. Bu sebeple biz Uhud dersi diye bir ders bilmemiz lazım. Tıpkı abdest dersi diye bir ders bilip abdest almayı öğrendiğimiz gibi, nasıl Fil suresinden Allah'ın kudretinin ne olduğunu anlayıp hiçbir zaman Allah mağlup olmaz, şirk ve küfürdür mağlup olacak olan, batılın kaderi zelil olmaktır diye bir ders çıkarıyorsak, Fil suresinden aynı şekilde Uhud'dan da Allah iman ettim diyenleri er geç sınar, bu sınama da yer yer pahalı faturalar getirebilir. Bu pahalı faturalara hazırlıklı yakalanmayanlar,
bırakıp gidebilirler, bocalayıp kalabilirler, peygamberin ayağına bağ olabilirler. Ama imanı güçlüler, Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak öldü.

bir savaşın adı olmaktan çok bir sınav adıdır. O dağ pek çok büyük laf yapanların çarpıp düştüğü dağdır. Yüzlerce münafık koca koca sakızlar çiğnedikleri halde ağızlarında Uhud dağına çarptılar. Tuzağa düşen kuşlar gibi tuzağa düştüler. Nice kulları da Allah'ın, yüzlerce kulu da Uhud'u arşa yükselme üssü olarak kullandılar. Münafıklar çarptı, yere düştü. Ashabın yiğitleri de Uhud'u kanatlandıkları yer olarak kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Bu sebeple bugün Kur'an-ı Kerim'den Uhud'la ilgili dersler çıkarmaya mecburuz. Uhud'u anladığımız zaman ağır zannettiğimiz pek çok olay bizim için hafifleyecektir. Uhud'da bocaladığımız sürece de bu çamurda badanaj yapmaya devam edeceğiz demektir. Bunun için kardeşlerim, kısaca Uhud sahnesini yeniden tasavvur ederek Kur'an-ı Azimuşşan'dan, Ali İmran suresinden Uhud'u Allah-u Teala'nın nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Bildiğiniz gibi hicretin ikinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kaldıkları Mekkeli müşriklerden intikam almak için kervanlarıyla Medine yakınlarından geçen Mekke konvoyuna saldırıp Mekke'de bıraktıkları mallarının muadilini müşriklerden almayı düşündüler. Enfal suresinde Rabbimiz, siz böyle güzel plan yapıyordunuz ama Allah'ın planı bu değildi buyuruyor. Siz kolay bir şekilde bu işi halledecektiniz. Allah öyle planlamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin konvoyunu basıp Mekke'de el konmuş mallarına karşılık 300 sahabiyle gittikleri bir yolculukta develerin üzerinde kumaşlar ne bulurlarsa alacaklardı. Ticari bir konvoydu çünkü. Müşrikler bunu önceden sezdiler. Kervanı kaçırdılar. Onun yerine 1000 kişilik bir ordu gönderdiler. Bedir 150 kilometreye kadar yakın bir yerdir Mekke, Medine'ye. Müşrikler orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktılar. Doğru dürüst bir savaş hazırlığı olmadan ashab-ı kiram karşısında hazırlıklı bir müşrik ordusu buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişelendi. Endişesini duasından bile anlıyoruz. Ne buyurdu duasında? Allah'ım, bugün sana iman eden bu kulların burada mağlup olurlarsa, ölürlerse sana secde eden kul olmaz bu dünyada bir daha. Son İslam çekirdeği, İnsanlığın son iman umudu orada ölüp gidebilir diye korktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah lütfetti. Binlerce melek insan suretinde geldiler. Müşriklerle savaşıldı. Müşrikler fena bir şamar yediler. Hatta Ebu Cehil gibi büyük boğa tiplileri de damızlıkları da orada perişan olup gittiler. Müşrikler bir Ramazan günü gerçekleşen bu Bedir cihadına karşı çok fazla üzüldüler. Efendimiz'e düello teklif ettiler. Bir dahaki yıl bunun intikamında buluşalım dediler. Ve ertesi sene, tam bir sene sonra

Şevval ayında, yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra müşrikler kalabalık bir orduyla, 3000 kişiye yakın bir orduyla Medine'ye yaklaştılar. Çok yakın bir mesafede Uhud Dağı eteğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları karşıladı. Meşhur Uhud Savaşı'nın özellikle bilinmesi gereken boyutu budur. Uhud, Bedir'in intikamı.

إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin af ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, onların nefesleri, onların solukları dünyada kesilirse orada iki grup insan oluşur. Bir zenginler vardır, fakirler vardır. Ortada bir

sınıf olmaz. Ya aşırı zenginler, aşırı fakirler var. Ya sömürenler vardır ya da sömürülenler vardır. Onlar yaşarlar, sonra onlardan geriye, sömürenlerden geriye saraylar kalır. Altın tabaklar, altın kaşıklar, altın çatallar kalır. Sömürülenlerden geriye ise acı hikayeler, yürek burkan anılar kalır geriye. Fakat peygamberler bir toplumda yaşıyorlarsa ya da onlar sözleriyle, davalarıyla, amentüleriyle orada varsalar, orada zenginler, fakirler arasında uçurum olmaz. Bir denge vardır. Mutlaka zenginler olacak. Mutlaka fakirler olacak. Ama onlar arasında kapanmayan bir koridor vardır. Bitmeyen bir kardeşlik, nihayete ermeyen bir muhabbet vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinde dünyada uçurum var. Bir tarafta zenginler, bir tarafta fakirler vardı. Kilise, havra bu yapıya itiraz etmiyor. Ne İncil'de ne Tevrat'ta bu yapıya, bu sömürü sistemine dair esaslı bir itiraz bulamazsınız. Fakirlerin hakkından, hukukundan bahseden sönük silik ifadeler var. Ama zenginden alacak, fakire verecek, yeryüzünde adaleti, musavatı temin ve tesis edecek ilkeyi, esası göremezsiniz. Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin buyruğuyla yeryüzüne, insanlığın alemine müdahale ediyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ önce namazları ikame edeceksiniz. Birisi öğretmen, biri vali, biri savcı, biri hakim. Eğer namazı yoksa, Allah'la irtibatı yoksa, Rabbi ile münasebetini kuramadıysa, o adam hayatına adaleti getiremez. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ önce namazı ikame ediniz. Önce Allah'la irtibatınızı kur. Sen kalk, sabah namazı vaktinde evinde eşini kaldır, oğlunu kaldır, kızını kaldır. Bizi yaratan, yoktan var eden Rabbim, kainatın sahibi, bizi huzuruna Allahu Ekber demeye, rükû yapmaya, secdeye kapanmaya davet ediyor. Kalkar mısın evladım de. Vakimussala. Önce Allah'la irtibatınızı kurun. Allahu Ekber deyin. Allahu Ekber demeyenler zekat veremezler. Almanya'nın sokaklarında, Paris'in, New York'un sokaklarında dolaşın. Orada kenarda köşede bekleyen birisini birileri elinden tutup hadi seni lokantaya götüreyim, karnını doyurayım demez. Sadaka vermez. Sen burada kaldın, şurada sana bir daire tutayım, orada kal demez. 18 yaşına gelince oğlunu, kızını, anneler, babalar, hayatını kazanmak zorundasın evladım diye kapı dışarı yaparlar. وَاَقِيمُسْسَلَاةَ وَاَتُوْزَّكَاةَ namazı ikame edin, zekatı verin. Namaz kılmayanlar, Allah'la irtibatını kurmayanlar, onlar yeryüzüne adaleti, hakkaniyeti, kardeşliği getiremezler kardeşlerim. Onun için Kur'an Hakim'in sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselama önce namazı emrediyor. Önce Allahu Ekber diyecekler. Allahu Ekber deyince onlar Ömer olurlar radıyallahu anh, Hamza olurlar. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin karşısına çıkarken stratejik hesaplar yapmazlar. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır. O her şeye kadirdir. Ribi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın halkasında yetişmiş.
ve akimussala, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan namaz emrine muhatap olmuş. Allahu Ekber diyor. Onu Rüstem'in otağına gönderiyorlar. Atıyla

Gidiyor. Orada korumalar var. Müdahale ediyorlar. Olmaz diyorlar. Dünyanın en şecaatli kumandanının otağına böyle atınla kırmızı halıların üzerine atını yürüterek gidemezsin, olmaz diyorlar. Ya geri dönerim ya yolumu açarsınız diyor. Ribi'nin yolunu açıyorlar. Rüstem'in otağına geliyor. Rüstem diyor ki İranlılarla Araplar arasında ne mesele var? Neden o çölden çıktınız? Daha düne kadar sizin karınlarınız açtı. O hurma çalılarının arasında onların altında kalırdınız. Şimdi bu orduyu neden tertip ettiniz? Neden dünyanın en güçlü devletiyle, en büyük ordusuyla savaşmaya geliyorsunuz dediklerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ribi der ki: İnnallaha ibta'asena linuhricel ibad min ibadetil ibadi ila ibadeti rabbil ibad. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, Allahu Ekber diyenleri, insanları insanlara ibadet etmekten, insanları kainatın sahibi olan, bütün kulların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye ibadete, davete Allah bizi memur kıldı. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır dediğiniz zaman, siz küçücük bir devlet olsanız, küçücük bir beylik olsanız, sağınıza solunuza bakmazsınız. Etraftan, önden, arkadan kimler beni kuşatmışlar? Kimler bana, kimlerle oyun yapıyorlar? Öyle bir endişen olmaz. Allahu Ekber. Sen büyük olan Allah'tır diyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'in sahibi ve akimus salate ve atuz zeka, namazı ikame edin. Kullar Allah'la olan sılalarını temin etsinler. Sonra insanlarla irtibat kursunlar. Ve atu zeka, zekat verin. Yani fakirle, mağdurla, muzdarip olanla, akşam evine ekmek götüremeyen babayla irtibat kurun. Malınızı, servetinizi, neler varsa imkanınız nispetinde onlarla paylaşın. Bunu ancak namaz kılanlar yaparlar. Bunu ancak namaz kılanlar, yani Rabbi ile irtibatı gerçek anlamda kuranlar zekat verebilir. Onlar sadaka verebilirler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, önce namaz dediler, sonra sadaka dediler, zekat dediler. Zenginlere, fukara ile paylaşmaya onları davet ettiler. Paylaşır mısınız dediler. Kur'an-ı Kerim zekatın esaslarını tayin etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle onun ayrıntısına indi. Kimlerden zekat alınacak? Kimler zekat verecek? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu tayin ettiler. Ziraat mallarından zekat verilecek, tarladan, bağdan, bahçeden aldıklarınızın zekatı var. Ticaret malınızın zekatı var. Paranın, onun zekatı var. Hayvanlar varsa, onlar nisaba ulaşıyorsa onların zekatı var. Peki bunlardan alınan zekat kimlere verilecek? İnnemes sadakatu lil fukarai vel mesakin vel amilin aleyha ayet. Miskinlere, fukaraya verilecek. Onlarla alakalı amil diye Kur'an-ı Kerim bir sınıf tayin ediyor. Yani Kur'an bir zekat nizamı, sistemi kuruyor. Onun memurları, onun amilleri olacak. Her yerde zekat memurları olacak. Onlar alacaklar, zenginden alacaklar, oranın fakirine, fukarasına dağıtacaklar. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. Onlar zekat versinler demiyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ, onların mallarından al buyuruyor. Yani Müslüman malından verecek. O mal bazen sana izafe edilir, bazen Allah Azze ve Celle izafe edilir.
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yer ve göklerin mirası mülkü Allah'ın. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yer ve göklerin

Kaderin saltanatı Allah'a ait. Ama bazen de insana onu izafe ediyor. Kazansın diye. Yani ellezine yunfikune emvalehum fi sebilillah. Emvalehum onların malı diyor. İnsanlar mallarından Allah yolunda infak ediyorlar. Kazansın benimdir deyince ona sahip olur diye. Ama o malın asıl sahibi Allah Azze ve Celle. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Kıyamet kopunca her şey ortada kalacak. O zaman kainatın sahibi soracak. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ Bugün mülk kimin, saltanat kimin, evler, hanlar, hanumanlar bunlar için kavga ediyordunuz. Altınlar, dolarlar, liralar kimin bunlar? Her şeye gücü yeten, kahhar olan Allah'ın. İnsan cevap veremeyecek. Mal, mülk, servet hepsi ortada kalacak. Çer çöp olacaklar. O halde Kur'an-ı Hakim bize bir ufuk tayin ediyor. Diyor ki, o mal asıl itibariyle Allah Azze ve Celle'nin. Ama bazen sana izafe ediyor ki, sen çalış, uğraş. Yani yeryüzünde daha çok çalışı fukaraya vermek için terle. Ona niyet et. Benden sonra çer çöp olacak. Kazanayım, vereyim. Verme imkanını, iktidarını bana ihsan et ya Rabbi diye dua et. Bunun için sabah kalk. Bu niyetle işine git. Bu niyetle dükkanını aç. Yeryüzünde Allah'ın halifesisin. Halife olarak çalış, emanetçi olarak o malla irtibatını devam ettir. O maldan fukaraya, miskinlere dağıtma noktasında sakın ha vazife ihlali yapma. Huz min emvalihim sadakaten. Onların malından sadaka al buyuruyor. Şurası önemli kardeşlerim. Zekat demiyor, sadaka diyor. Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselama, ondan sonra geleceklere Müslümanların mallarından sadakayı al. Vermiyorsa da al. Bu mülk Allah'ın mülküdür. Verecekler. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin emridir. Peki sadakayı al. Neden sadaka diyor, zekat demiyor? Çünkü vermek bizim sadakatimize işaret edecek. İmanımızın sadakatine işaret edecek. Yani ben Müslümanım diyen adam verirken zorlanmayacak. Öyle adamlar var ki, hocam diyor, 80-90 yaşına geldim. Servetimin hesabını bilmiyorum ama veremiyorum işte. Öleceğimi biliyorum. Benden sonra evlatlarım bu mal üzerinde kavga yapacak, onu da biliyorum. Bana lanet okuyacaklar, onu da biliyorum. Ama şimdiye kadar vermedim, veremiyorum. Hocam ne yapmam gerekir? خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَ Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, sadaka verebiliyorlarsa imanları var onların. İmanları varsa iman onları sadakaya götürecek. Verirken zorlanmayacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'e giderken 313 kişi, 300 tane vasıtaları, develeri, atları var. Yetmiyor. Onlar nöbetleşe ata, deveye binecekler. Ayakları kumlara, kızgın o zemine basacak, yarılacak. O halde o mesafeleri kat edecekler. Neden gidiyorlar? Niçin Ramazan ayında gidiyorlar? Allah Azze ve Celle onları sınıyor. İmanlarına sadakat gösteriyorlar mı? Kendi canlarını mı, yoksa Allah Azze ve Celle'yi mi seviyorlar? Müminlere Cenab-ı Hak zekatı emrediyor ki, onlar mallarını mı seviyorlar, Allah'ı mı seviyorlar? Allah'ın emrini, onun talimatını yerine getirecekler mi? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum, onların yoluna giremezsiniz.
Sahabe-i kiram radıyallahu anhum sevdiklerini verdiler. Verdiler, Allah için verdiler. Sadakatlerini gösterdiler. Mal ne ki ya Rab senin yoluna vermeyelim dediler. Verirken tereddüt etmediler. Neden bu emirler hep bize ya Rab demediler? Fakat bir de

Karun vardı. O Karun da kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Her şey benim dedi. Ben kazandım dedi. Akıl benim, servet benim, mağaza benim, şube benim, han benim. Daireler benim. Neden vereyim? Neden karışıyorsun ya Rabbi dedi. Karun servetiyle beraber yere battı. Allah Azze ve Celle onu zelil etti. Önümüzde Ebu Bekir var. Veren Abdurrahman İbni Avf var. Bir de vermeyen helak olan Karunlar var. Kardeşlerim, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ. Sadakanın sıfatı, onları temizleyen sadakayı onlardan al. İmanları var mı yok mu verirken onu ölç. Onlardan o halde al ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. تُطَهِرُهُمْ. O zekat temizleyecek. Neyi temizleyecek? وَمَنْ يُوقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bir hasta düşünün. Kanser hastası. Doktorlar diyorlar ki en ileri evrede. Bunun çaresi yok. Ölecek. O hastalık onu mezara götürecek. Artık onu toprak tedavi edecek. Ya da başka bir hastalık, Allah muhafaza buyursun. Onun tedavisi yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar felaha ulaşmış olurlar. Yani cimrilikten korunmayanları o cimrilik cehenneme götürecek. Onun sonu felaket olacak. O halde zekat verebiliyorsak, sadaka veriyorsak, sadaka bizi koruyacak. Nefsimizi koruyacak. Cimrilikten müminler kurtulmuş olacaklar. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. Eğer o sadakayı verebilirsek, o sadakayı verince o sadaka fakirleri temizleyecek. Zenginin arabasına bakınca nefret etmeyecek. Mağazasına, fabrikasına bakınca öfkesi kabarmayacak. Ya Rabbi bunlara ver, ver ki onlar da bize versin diyecekler. Osmanlı'da fırının önünde parası olanlar beklerler. Fukara çocukları oraya gelir. Onlar da sıcak pidenin kokusunu alırlar. Onlar da babamızın parası olsaydı biz de akşam iftarımızı pideyle yapsaydık diye bekleyen çocuklara pide parası dağıtabilmek için zenginler fırınların önüne giderlerdi. Eğer fukaraya zenginler verirlerse onların kalbindeki öfkeyi, nefreti temizlerler. Üçüncü olarak خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ. Onlar sadaka vererek mallarını temizlerler. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki zenginlerin mallarında o fakir olanların, isteyenlerin, istemekten utananların, haya edenlerin hakkı var. Yani eğer malının hakkını veriyorsa malını temizliyor. Temizlenmiş bir mal, temizlenmiş bir yürek, temizlenmiş fukara kalbiyle o toplum diyor ki ya Rabbi sahabe-i kiram gibi olduk. Şimdi önümüzü, şimdi yolumuzu açar mısın? وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Allah Azze ve Celle kafirlere yol vermeyecek. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Kafirler Müslümanların şehirlerini işgal edemeyecek. Onların kadınlarına, kızlarına tecavüz edemeyecek. Onların şehirlerini vuramayacaklar. Ama ne zaman onlar zekat nizamını uygularlarsa, onlar namaz nizamını hayatlarına tatbik ederlerse, sahabe yaptılar. Fas'tan Pakistan'a kadar bir devlet kurdular. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a kadar geldi. Yeryüzünün en büyük devletlerini mukavvadan heykel gibi parçaladılar. Hazreti Ömer zamanında yeni doğan çocuklara maaş bağlamıştı. Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek fakir fukara bulamıyorlardı.
Allah Resulüne dönen bir toplum bütün şubeleriyle ayağa kalkar.

Kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyorlar ki hassinu emvalekum biz zeka, mallarınızı zekatla koruyunuz, dükkanlarınızı, servetlerinizi zekatla koruyun. Ecdadımızın sigorta şirketleri yoktu. Osmanlı

0: ayakta durdu. Eğer insanlar zekatlarını vermezlerse ya onun elinden ya evladının elinden o servet çıkacak. Ölünce çıkacak ama Allah o malı onun elinden alacak. Buyuruyor ki yer ve göklerin sahibi benim. Sen yeryüzünde emanetçisin. Şimdi dünyaya bakın. Son olaylara, son hadiselere bakın. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki yetedavelune fil bunyan, öyle çobanlar gelecek ki onlar çöllerde gökdelen yapma yarışına girecekler. Gökdelenleri yaptılar ama Afrika'da aç çocuklar vardı. Annelerin kucaklarında çocuklar açlıktan ölürken onlar eğlence merkezleri kurdular. Şimdi Amerika'nın, küresel eşkıyanın, küresel haydutların, hırsızların oyuncağı oldular. Yerde tuzak kuruyorlar, semada tuzak kuruyorlar, denizde kuzak kuruyorlar. Ey Müslümanlar, aldananlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen devletini, sen gökdeleni, sen servetini, sen petrol kuyularını gökdelenlerle değil, Afrika'daki aç çocukların karnını doyurursan işte o zaman ülkeni koruyacaksın. Allahu Ekber de. Ey alemi İslam, Allahu Ekber de. Ey 1,5 milyarlık Müslümanlar, Allahu Ekber diyelim. Ve akimus salate ve atuz zeka. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki namaz kılın. Ribi gibi önce Allah'la irtibatınızı kurun. Büyük olan Allah'tır. Ey Katar, Allahu Ekber de. Allahu Ekber dersen Allah Amerika'dan büyüktür. Roma'yı yıkan, Bizans'ı yıkan, İran'ı sahabenin elinde yıkan Allah Azze ve Celle. Biz sahabe gibi Müslüman olursak, namazlarımızı onlar gibi kılarsak, onlar gibi zekatlarımızı verirsek, Roma'yı yıkan Allah, Firavun'u yok eden Allah, zalimleri hak ile yeksan edecektir. Vakimus salah. Kur'an-ı Kerim oyuncak değil kardeşim. Namaz suret değil, namaz şekil değil. Biz oynamıyoruz. Rabbimize kul olmak için buradayız. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Onun için sabahlara kadar ilim talebeleri uyumuyorsunuz. Onun için uyumayacaksınız. Mallarımız, canlarımız, Allahu Ekber diyen Müslümanlar olarak yoluna, davana feda olsun ya Rabbi. Vakimus salavatuz zeka. Ey Müslümanlar, eğer namazın hakkını verirsek Afrika'da, Asya'da mazlumlar, muhacirler, onlar sizin ekmeğinizi bekliyorlar. Ey Körfez'deki aldananlar, tövbe eder, istiğfar eder, senin yoluna dönüyoruz, yöneliyoruz ya Rabbi dersek, o Bilalleri, Mekke sokaklarında ezilen Bilalleri, Mekke'ye Fatih olarak döndüren Allah Azze ve Celle, Bağdat'ın, Şam'ın, ezilen mağdurların, mazlumların, Filistin'in, Muhammed Mürsilerin hesabını sormaya bu ümmeti muktedir edecektir. Ve akimus salah ve atuz zeka. Ramazan'dayız. Namazımıza bakalım kardeşlerim, zekatımıza bakalım. Neredeyiz? Eğer muhasebede zorlanıyorsanız bir ezan vakti mezarlığa gidin. En sevdiklerinizin başında, onların mezarının yanında dünyaya bir daha bakın. Babanızın, oğlunuzun mezarına gidin. Ezan okunurken bir de o mezarlıktan babanızla yaşadıklarınızı hayal ederek, kurduğunuz projeleri düşünerek dünyaya bir de oradan bakın. İşte o zaman hakikati bütün çıplaklığıyla görme erdemine ihsan
1: edeceğiz. www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

diyorlardı. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinden razı olduğunu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından razı olduğunu haber verdi. Onlar وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim'in bu hitabına muhatap oldular. Sabikundan oldular, evvelundan oldular, muhacir, ensar. Onların önde olanları oldular ama bütün buna rağmen onlar titriyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Huzeyfe'ye münafıkların listesini vermiş. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Huzeyfe'ye gidiyor. O listede Ömer'in adı var mı diye soruyor. Hazreti Ömer soruyor. Allah yolunda akşama kadar cihad eden, yasıyı kıldıktan sonra gece sokaklarda dolaşan bir mazlum mağdur var mı? Yarın Allah Azze ve Celle bunu Ömer'den benden sorar diye yatağına giremeyen yatamayan Ömer radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'ye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse o Ömer'e dair لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْد۪ي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Ömer imanda, Ömer amelde, Ömer ihlasta, Ömer Allah Azze ve Celle'ye teslimiyette o kadar büyük, o kadar öndeki Ömer eğer benden sonra Allah Azze ve Celle peygamber gönderecek olsaydı o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Ama o Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye gidiyor. Diyor ki Huzeyfe, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sana münafıkları bildirmişti. Ömer'in münafıklar listesinde adı var mı söyler misin Huzeyfe diyor. Benim garantim var mı? Senin garantin var mı? Bir dünyada yaşıyoruz. Hani okuldaki öğrencilere öğretmenler deneme sınavı yaparlar. Asıl sınava onları hazırlarlar deneme sınavlarıyla. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de münafıkların, kafirlerin, müminlerin özelliklerini anlatır. Müslümanlara dair sıfatları onları tadat eder. Sen onlara bak, ben onlara bakayım. O özellikler bende varsa, sende varsa Allah Azze ve Celle sendeki imanı kabul ediyor kardeşim. Yola çıkıyorsunuz, çöle gireceksiniz. Arabanın aküsüne bakmadıysanız, suyuna bakmadıysanız, yakıtına bakmadıysanız, çöle girdiniz, dağa girdiniz, oralarda istasyon yoksa kalırsınız, geriye gelemezsiniz, dönemezsiniz. Orada kalırsınız. Ahirete gidiyoruz. Geriye dönüşü yok. Kur'an-ı Hakim'de Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müslüman Ömer titriyordu. İbni Ebi Müleyke 40 sahabiyle karşılaştım. Hepsi titriyor. Korkuyorlardı. Acaba bizde nifakın özellikleri var mı diyorlardı. Peki şu dört başlığa bak. Ben bakayım, sen bak. Varsa bu özellikler Allah sana cennetin kapısını aralayacak. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Okuyacağım dört ayette kasır var. Yani bu özellikler sadece müminlerde olur. Başkalarında olmaz. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı zikredildiği zaman onların kalpleri, yürekleri titrer. Namazda Allahu Ekber derler, kainatın sahibinin huzuruna yönelirler. Kâbe'ye dönerler, namazda onların yürekleri titrer.
Eğer yüreğimiz titriyorsa Kur'an-ı Hakim'in bahsettiği, anlattığı, özelliklerini saydığı müminler kadrosunda varsın kardeşim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları daha muhkem hale gelir. İmanları güçlenir. Şimdi adamlar var, ayetleri okuduğunuz zaman diyorlar ki bu ayetler tarihseldir. Bu ayetler Hicri 7. asra konuşur. Kur'an'ın bu hüküm ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Kur'an-ı Hakim'i hermeneutik okumaya tabi tutuyorlar. Hayır, onlar değil. Peki kimler ya Rabbi? Kimler cennetine, kimler cemaline muhatap ya Rab? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sahabe gibi, Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, semi'na ve ata'na diyenler, işittik Allah'ım, itaat ettik ya Rabbi diyenler, onlar ayetlere muhatap olacaklar. O ayetler okunacak, imanları muhkem hale gelecek. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. O ayetleri hayata tatbik etmek için terleyecekler, uğraşacaklar, mücadeleleri olacak. Ashab-ı kiram gibi imandan sonra hayat onlara hangi bedeli ödemeyi emrediyorsa onlar yoluna canımız malımız feda olsun ya Rabbi diyecekler. Gelecekler onlara, siz nasıl faizsiz bir dünya kuracaksınız? Tekrar Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın buyruklarını şu modern zamana, küresel eşkıyanın hükmettiği bu dünyaya Allah'ın ayetlerini nasıl tatbik edeceksiniz? O gücü bulamazsınız, o makama ulaşamazsınız dendiği zaman onlar bütün varlıklarıyla, mevcudiyetleriyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Ondan başka sığınak, barınak, tutamak tanımazlar. İman ettik. O gücü Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Raşid halifelere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin gibi bize de lütfedeceksin ya Rabbi derler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar adına İslamcı dedikleri, sadece konuşan ama amel boyutu olmayan ucuz adamlardan değildir. Teheccüd namazları da var. Namaz safında ümmetle omuz omuza dururlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah onlara ne verdiyse ondan infak ederler. O halde müminler önce buna sahip olacaklar. İkinci olarak, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذَهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. Allah'a ve Resulüne iman edenler, ancak bu özellikler müminlerde olur. Burada kasır var, başkalarında olmaz. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onları cem eden bir işte, bir amelde olduklarında Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinden izin isterler. İzin çıkmadan asla peygamberin yanından, ümmetin, Müslümanların safından onlar ayrılmazlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber olurlar. Uhud'da sahabe-i kiram ayrılmıştı.
Peygamber aleyhisselatu vesselamın koyduğu yerden ayrıldılar. Peygamber aleyhisselamın emrine muhalefet edince zafer onlar adına hezimete döndü. Allah Resulü aleyhisselam konuşuyor, hutbe irad ediyor. Ve terekûke kaima. Peygamber aleyhisselatu vesselamı minberde bıraktılar, ayrılıp gittiler. Fakat Kur'an-ı Hakim onları ikaz ediyor.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İbn-i Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh diyor ki, 40 tane sahabi gördüm. Hepsi münafık olmaktan korkuyor, titriyor.

edince, uyarınca, رِجَالٌ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ, onları hiçbir şey Allah'ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten, ne ticaret ne alışveriş, hiçbir şey alıkoyamaz. Peygamberin safından onları uzaklaştıramaz. Ashab-ı kiram her şeyi Peygamber aleyhisselamla cem ettiler. Ekmekleri azdı, sefere çıktılar. Allah Resulü aleyhisselam, neyiniz var yanınızda buyurdular. Ekmeklerini getirdiler. Peygamber aleyhisselamla sahabeyle ekmeklerini paylaştılar. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın safında durdular. Ümmet oldular, kardeş oldular. Yani sosyal bilinç diyorlar şimdi. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne iman edenlerde sosyal şuur olacak. İçtimai bilinç olacak. Evini düşündüğü gibi komşuyu düşünecek. Komşuyu düşündüğü gibi bütün bir alemi İslam'ı düşünecek. Allah Resulü aleyhisselam onlara bir dünya vaat etti. Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken o dünyaya muhatap oldular. Alem-i İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Madenlerin çoğu İslam coğrafyasında. Enerjinin çoğu İslam coğrafyasında. Ama fakir Müslümanlar, açlık sınırında olan Müslümanlar, açlıktan ölen Müslümanlar. Neden Müslümanlar? Çünkü Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Hakim'in onlara öğretmiş olduğu, bu özellik ancak müminlerde, Müslümanlarda olur dediği, o içtimai şuuru, o ruhu, o manayı kaybettiler. Peki ya Rabbi, sadece Müslümanlarda olması gereken diğer özellik nedir? İnnemel mu'minûne ihvetun fâsilihû beyne ahavaykum. Müminler, Müslümanlar, onlar yalnız ve yalnız kardeştirler. Doğum yoluyla babanın çocuğuyla kardeş olursun. Kan bağıyla ona bağlanırsın. Fakat bir de İslam'da kardeşlik var. İman seni Afrika'daki o siyah kardeşimle Hazreti Muhammed'e bağlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal-i Habeşi'yi, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Selman'ı, Farisi'yi, Suheyb-i Rumi'yi kardeş yapan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, Kur'an-ı Hakim'e, kainatın sahibine iman etmek, ona teslim olmak. İmanın gereği var, kardeş olmanın gereği var. Nasıl kardeşine sahip çıkıyorsan, Afrika'daki kardeşin, Halep'te, Hama'da, Türkistan'da mazlumlar, mağdurlar, وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ, katından bize dost gönder ya Rab diyenler, onları düşünmeye memursun, mecbursun Müslüman. Çünkü müminler yalnız kardeştir. Müslüman Müslümanla alay edemez. Müslüman Müslümanla istihza edemez. Onu onun kabul etmediği lakaplarla çağıramaz. Kardeş olacaklar. Peki Kur'an-ı Hakim'in yalnız müminlerde olur buyurduğu dördüncü hususiyet nedir? İnnemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve cahedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh. Dikkat buyurun. Bu ayetler innema ile geliyor. Yani yalnız ve yalnız bunlar müminlerde olur. Burada kasır var. İnnemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi, Allah'a ve Resulüne iman edenler, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, sonra onlar şüphe etmezler, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Eğer Allah'a, ashab-ı kiram gibi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri gibi iman ettiysek, Peygamber'e öyle bir imanımız varsa, bu yolda müminlerin, Müslümanların şüphesi olmaz. Eğer inanıyorsak, Kur'an-ı Hakim,
Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti, İslam nizamı yeniden yeryüzüne hakim olacak kardeşim. Ama kim hakim kılacak? İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlî. Kayıtsız şartsız Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler bunu yapacak. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ. Onların şüphesi olmayacak. Ey İslam kadınları, sizin örtünüzden, tesettürünüzden şüpheniz olmayacak. Müslüman baba oğluna, kızına Kur'an'ın ayetlerini anlat, şüphen olmasın. Kur'an yaşanırsa evinde, dünyana Allah saadet verecek, şüphen olmasın Müslüman. Başka ideolojilere dönme. Kapitalizmaya bakma. Sosyalizmaya bakma. Dünyada saadet adına, selamet adına neler arıyorsan onlar Kur'an-ı Hakim'de. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ. Sonra şüphen olmasın. Ama o kadarla iktifa etme. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda onlar cihad ederler. Hazreti Ömer neden Huzeyfe'ye soruyordu? Kur'an-ı Kerim bu özellikleri tadad etti. Acaba Ömer'in cihadında problem var mı? Ömer'in namazında problem var mı? Ömer'in sadakasında problem var mı? Ömer bu müminler listesine, müminler kadrosuna dahil olabilir mi diye. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum neden titriyorlar? Niçin münafık olmaktan korkuyorlardı? Çünkü Allah Azze ve Celle listeyi Kur'an-ı Hakim'de gönderdi. Eğer varsan selamet senin olacak. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an'ın sahibi dikkat buyurun. Ela inne evliya Allah. Allah'a dost olanlar, mutlak ve muhakkak Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlara hüzün yok. Peki madem Kur'an'ın sahibi böyle buyurur, neden Müslümanlar yeryüzünde korkarlar, şehirlerine bomba yağar? Neden onlar kuşatma altında, neden onların çocukları, delikanlıları şehit olurlar? Neden hüzün var, neden acı var, neden keder var? Çünkü Kur'an'ın sahibi listeyi gönderdi. Müminlerde olması gereken özellikler buyurdu. Bunlar Allah'a dost olacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri bana okuduğu gibi, Kur'an sana okuduğu gibi, ashabına da bu ayetleri okudu Peygamberi Ekber Aleyhisselatü Vesselam. Onlar Allah'a dost oldular. Hendek Muharebesinde açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara Roma'nın, İran'ın, Yemen'in fethini müjdeliyordu. Münafıklar alay ediyorlardı. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an-ı Hakim Allah'a dost olanlara müjdeler lütfediyor, ihsan ediyor. Cibril onları haber veriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dosta, Rabbe gidişinden kısa zaman sonra Ebu Ayyub el-Ensari İstanbul'a geldi. Onlar İran'ı fethetti. Yemen'e fatih, Mısır'a fatih oldular. Kısa zamanda bütün bunlara nail oldular. Kardeşlerim, Müslüman mıyız, münafık mıyız? Nerede duruyoruz? Allah'ın kitabı burada. Hani yanında paralar var, gidiyorsun, yatıracaksın, dış ülkedesin, dövizler var. Tam veriyorsun döviz bürosuna, diyorlar ki bunlar sahte. Orada kaldın, ne ileriye ne geriye gidemezsin. İmanımız var. İmanımız sahte mi, hakiki mi? Bizi cennete götürür mü cemalullahı, bu imanla müşahede edebilir miyiz? İşte bu ayetleri şimdi dinlediniz. Onlar size tebliğ ettim. Dönünce bakacaksınız, okuyacaksınız. Mahşere geldiğiniz zaman bizi Rabbim bu ayetlerden sorumlu tutacak. İmanımız sahte mi? Babamızdan, atamızdan gördüğümüz bir iman mı? Hakiki bir

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, dinimize ilave yapmakla dinimizden koparmak aynı suçtur. Namazları dört vakite indirmek de dine karşı cinayettir. Namazları altı vakte çıkarmak da bir cinayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam'ı nasıl, ne kadar bıraktıysa dinimiz o kadardır. Bir kelime fazla, bir kelime eksik Müslümanlık olamaz. Hristiyanlar ve Yahudiler kuşa çevirerek din ürettiler Allah'ın dininden. Tam anlamıyla dini kuşa çevirdiler. Allah da dini onlardan aldı. Şimdiki Hristiyanlık ve Yahudilik denen şey, insanların kuşa çevirdiği, zevklerine göre ayarladıkları din olduğu için Allah'ın dini değildir. Yaklaşık 100-150 seneden beri dinimiz İslamiyet'in de ne yazık ki bazı gafil müminler yüzünden onların istediği gibi sokağa, caddeye, ticarethaneye, siyasete ve

Şeriate karışmayan, sosyal hayata müdahale etmeyen bir din olması için uğraşılıyor. Bunu kim kastediyor, kim yapıyor bizi çok ilgilendirmiyor. Ama biz şuna iman ediyoruz. Namaz kılmadığımız zaman mesela, oruç tutmadığımız zaman mesela, nasıl Rabbimizin huzurunda, neden sorusunun cevabını bulacağımız bir yanlışla hesaba çekileceksek, zihin dünyamızda İslamiyeti bütünüyle koruyamadığımız zaman da Allah bize soracaktır. İslamiyet camilere sıkıştırılmış, yılda şu hafta bugüne indirgenmiş bir dine dönüştürülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı bütünlükle yaşayan İslam, İslam'dır. Bu konuşmamızda kardeşlerim, sadece bir başlığı zihinlerimizde düzeltmeye çalışacağım. İslam nedir sorusuna cevap verirken, namaz, oruç, hac dediğimiz gibi, aynı şekilde ticaret yapmak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sindeki İslam'ın parçalarındandır diyemiyorsak, İslamiyet'i tanımıyoruz demektir. Abdesti tarif ettiği gibi, teyemmüm yapmayı tarif ettiği gibi, Ramazan ayında sahura kalkmayı tarif ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticareti de tarif etmiş, ticarete ölçüler getirmiştir. Nasıl bir caminin kıblesi, kapısı, penceresi Allah'ın peygamberinin istediği gibi oluyor, bir bakkal dükkanı da, bir nalbur da Resulullah'ın istediği gibi işlemek zorundadır aleyhissalatü vesselam. Bakkalları Ticaret Bakanlığı'na bağlı, camileri Allah'a bağlı toplum İslam toplumu değildir. Çocuklarımızı iyi bir mühendis, iyi bir imam, iyi bir doktor yetiştirelim diye uğraşmayı cihat kabul ediyoruz. Eğitim görevi kabul ediyoruz. Bunun için vakıflar kuruyoruz. Müslüman doktorlar, Müslüman mühendisler yetişsin diye. Bu İslami bir çalışma kabul ediliyor da, eğer çocuklarımızın Müslüman tüccar olmalarını, Allah rızasına göre ticaret yapan nesil yetiştirmeyi gaye edinmiyorsak, biz İslam'ı bilmiyoruz. İslam için hala çalışamıyoruz demektir. Hayatımızın yüzde kaçı doktorlarla ilgilidir? Mühendisler hayatımızın yüzde kaçında var? Bir insan 50 sene yaşadığı zaman kaç kere mühendisle karşılaşıyordur? Kaç kere doktorla karşılaşıyordur? Kaç kere bakkalla karşılaşıyordur? Kaç kere aldı verdi ticaret yapıyoruz? Kaç kere muayene oluyoruz? Toplumu İslamlaştırmaktan söz ederken, annelerimiz, benim yavrum büyüyecek de inşallah Müslüman doktor olacak, Müslüman mühendis olacak, Müslüman siyasetçi olacak, iyi bir hoca efendi olacak diye uğraşırken, elbette bu düzgün bir şey, bu bölümü düzgün, bu beklenti güzel, hayatın yüzde kaçına tekabül eden bir proje üzerinde çalışıyoruz da, toplumun yüzde yüzünün günde 10 defa 20 defa karşılaşabileceği tüccarın, bakkalın, manavın
marketçinin, nalburun Müslümanca sünnete göre yaşayan olmasına ne kadar önem veriyoruz? Halbuki onlar hayatın ne kadarı? Bir çocuk kaç yaşında mühendisle tanışıyor? Kaç yaşında bakkalla tanışıyor? Allah'tan korkan, takva ehli bir bakkal, cami imamından daha önemsiz midir bir mahallede? Bakkallar Allah'a teslim olmadan, bakkal dükkanı cami standartlarında oluşturulmadan camilerin fonksiyonu yoktur. Penceresi açık bir evi gürül gürül bir sobayla ısıtmaya benziyor bu. Camide imam efendinin fonksiyonu belli, gücü belli, kapasitesi belli, iletişim oranı belli insanlarla. Kadınlar belli oranda camiye gelmiyorlar. Çocukların camiye gelmesinin belli bir yaşı var. Ama iki kelime edemeden, iki adım yürüyemeden çocuk bakkala gidiyor. Ticaret camiden daha yaygındır, daha güçlüdür. Cami sadece mümini ilgilendiriyor. İmam efendi kim olursa olsun camiye gelenle ilgileniyor. Ama bakkal, manav, marketçi, nalbur, manifaturacı, tuhafiyeci, konfeksiyoncu bütün insanların muhatabıdır. Hayatın pratiği ticarettir. Cami %100 pratik gibi bir yer değildir. Bunun için iyi bir manifaturacı, mümin standartlarında dükkan işleten bir manifaturacının etkileşim alanı imam efendininkinden fazladır. Müslüman doktorlar yetiştirmek için yüzlerce vakıf kurduysak eğer biz, binlerce vakıfta ticareti Müslümanlaştırmak için kurmak zorundayız. O gereksizdir anlamında değil mühendislere yaptığımız yatırım. Hayat nerede yaşanıyorsa, hangi meslek hayata hizmet ediyorsa o mesleğin Müslümanlaşması lazım. Bizim dinimiz, İslamiyetimiz köşelere sıkışmış bir İslamiyet değildir ki. Nefes alınan her yerde varız biz. Her yerde olmak zorundayız kardeşlerim. Bugün ticaret, dükkanların penceresinin kıbleye yönelik olması şart değil diye, dükkana girerken abdestli, sarıklı, misvak kullanarak girmek gerekmiyor diye, ticaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avuçlarından çıkmış bir kurum değildir. Olamaz. Hristiyanlıkta böyle olur. Kur'an'ımızın en ağır ayetlerinden birisi, hatta en ağır ayeti faizle ilgili ayettir. Faiz de ticaretin ekmeği peyniridir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler ticaretle ilgili yüzlerce hüküm belirtirken, bir Müslüman olarak biz ticareti fonksiyonu açısından caminin altında ve camiden daha uzak bir yerde görüyorsak eğer, ya da böyle bir derdimiz yoksa aslında, ticareti İslamlaştırma diye bir derdimiz yoksa aslında bizim, bilmemiz gerekiyor ki şeriatımızı tanımıyoruz biz. İmam efendinin, müezzin efendinin, müftü efendinin, din görevlisi diye bilinen birisinin mesela sigara içmesinden, ya bu da sigara içiyor diyoruz da, bir bakkalın, manavın sigara içmesine niye aynı şeyi söylemiyoruz? Üstelik sağlık açısından bakkalın sigara içmesi daha tehlikeli. Misal, meselemiz bir sigara ile ölçülebilecekse eğer, biz
penceresi

Kapısı açık evleri kış günü ısıtıyoruz. Bir türlü de ısınmıyoruz. İstersen mantolama yap, istersen yorganlama yap binaya. Penceresi açıksa nasıl ısıtacaksın onu? Ticaret insan hayatında ne kadar etkin? Yüzde kaç desem, 2 yaşından itibaren çocuklar ticaret yapıyorlar. Ticaretin odası var, salonu var, üniversitesi var, her şeyi var bu dünyada. Artık ticaretin alt birimlerinin de üniversiteleri var. Muhasebesinin, işletmesinin vesairesinin hepsinin ayrı ayrı üniversitesi var, fakültesi var. Ticaretin işletmesinden muhasebesine kadar üniversitesi kurulan bir dünyada İslam şeriatının ticaretle ilgili hükümlerinin olmadığını nasıl söyleriz biz? Ya da bunu söylemesek bile, ticareti İslamlaştırmadan, tüccarı Allah'la buluşturmadan, camilere güvenerek, açılmış imam hatip liselerine güvenerek hayatı İslamlaştırabilir miyiz biz? Camide istediğin kadar takvayı konuş. Dükkanda kapitalizmin kuralları geçiyor. Alan razı, veren razı bu kapitalizme. Böyle bir hayat İslamlaştırılamaz. Tefekkür etmek bakımından kardeşlerim, sadece tefekkür etmek, evlerimizde bu konuyu irdelerken yardımcı olmasını umarak bir örnek vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka bütün peygamberler bir kere de dinlerini aldılar Allah'tan. Ondan sonra da o dini yaşamakla mükellef oldular. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ise 23 senede Allah'tan dinini teslim aldı. Adım adım. Neden acaba? Mesela faiz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e 23. senesinde yasaklandı. 22 sene yasak değildi. Zekat 15. senede emredildi. Oruç 15. senede emredildi. Adım adım geldi. Neden? Çünkü Allah biliyordu ki kıyamete kadar kalması için gelmiş İslamiyet'in toplumsal çapta altyapısı oluşmadan bizzat yukarıdan talimatla faiz yasaklansa, hac emredilse, cihat emredilse boşluğa gidecekti İslam. Peygamber aleyhisselam Efendimiz havaya konuşmuş olacaktı. Kadınların tesettürü de 16. senede emredildi. Onun için 16 seneden önceki olayları hadisi şeriflerde okuyanlar, yokmuş İslam'da baskı, bak kadınlar açık geziyormuş Medine'de diyorlar. İçki de öyle, faiz de öyle. Kardeşlerim, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletini kurduğu halde Allah-u Teala belli yasakları, belli emirleri getirmedi. Altyapısı oluşmamış bir yerde İslam'ın devleti de olsa işe yaramıyor çünkü. Bizim bakkallarımız, manavlarımız, tuhafiyeci dükkanlarımız, cami standartlarımızda helal ve haramlara ölçülerek işletilmediği sürece ne camilerimiz ne de Kur'an kurslarımız bizi İslam'ın ruhuyla buluşturamaz. Buluşturamıyor da nitekim. Camide ağlarsın, sızlarsın, gözyaşı akıtırsın. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir dersin. Dükkanda bildiğini yaparsın. Pencere açık çünkü. 5 yılda bir de umreye gittin mi zaten melekler seni zaten kanatlarıyla arşa kadar çıkardılar orada. Geldin mi doğru bankaya tabii. Mekke ile banka arasında gel git. Nasıl olsa umrede iyi bir firmayla, iyi bir hoca ile gittin mi cennet garanti oluyor.

Buna aldanmaktan başka bir formülle cevap veremiyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, biz ticareti namaz gibi

Ticaret biraz keyif bozar hep Allah'a göre olursa. Kazancı düşürttürür. Ticaret de dindendir. Dindendir. Yani dindendir ne demek? Allah'a göre olmalı, peygambere göre olmalı demek. Bir Müslüman cennete girmek gibi bir derdi varsa, ki Müslümanlık o demektir, abdest için ne kadar titizlik gösteriyorsa, yahu namaz kılacağız şu abdesti bir öğrenelim, çocuğumuza öğretelim diyorsa, ticarette de aynı ölçüyü kullanması gerekir. Kuyumculuk yapıyorum, kuyumculukla ilgili Allah'ın hükümleri var. Manavlıkla ilgili var, bakkallıkla ilgili var. Bunları öğrenmeden nasıl helal yiyeceksin, içeceksin? Helal yiyip içmedikçe nasıl Allah'ın rızasını kazanacaksın? Mideler kapitalizme bağlı, bedenler Allah'a bağlı namazda. Bu çelişkiyi biz insan olarak normal görür müyüz ki melekler normal görüp de bize sevap yazsınlar? Kardeşlerim, bir çocuk okumayacak, İmam Hatip'i de bırakmış, gitsin ticaret öğrensin bari dendiği sürece İslam horlanıyor demektir. Okusa ne olacaktı? Okuyup müftü olacaktı, doktor olacaktı, mühendis olacaktı. Okumadı, ticaret yapsın, yetişiyor, ver bir çıraklık yapsın bir yerde. Peki doktorlar hayata ne kadar müdahale ediyor? 60 yaşına gelip hiç doktor görmeyen insan var. Ama aynı adam 60 bin defa bakkala gitmiştir belki de. Kaç hastane var bir şehirde? Kaç ticarethane var? Bakkalından manavına kadar. Hayatı yanlış tanıyoruz demektir biz. Hayat para üzerinden yürüyor, tıp üzerinden yürümüyor ki. Mühendis de niye mühendislik yapıyor zaten? Para kazanmak için. Her şey ticaret üzerinden aslında. Bu kadar büyük savaşlar da ticaret için yapılıyor. Yeni yeni ülkeler niye kuruyorlar adamlar? Niye ülkeleri bölüp yeni ülkeler kuruyorlar? Daha çok para kazanmak için. Her şey ticaret için bu dünyada. Bütün ırmaklar bankalara doğru akıyor, bakkallara doğru akar. Biz ise Allah'ın dinini ve şeriatını sadece camide görürüz. Böyle bir hata olur mu? Bundan istiğfar etmek lazım. Tövbe etmemiz lazım. Allah'ın hayatı kuşatan dinini biz darboğaz etmişiz. Ticaretten kopuk hale getirmişiz olur o zaman. Müslüman tüccar alnından ve kasasından tanınmalıdır. Vitrininden tanınmalıdır. Biz İslamiyet'i, bir köydeki İslami gelişmeyi o köydeki imam efendi üzerinden niye tanıyoruz? İmam mı sadece cennete girecek? Bu köy çok güzel bir köy. Nereden ölçtün? Çok güzel bir imam efendi var. Çok güzel vaazlar da yapıyor. Bakkalları da bir ziyaret edelim mi? Köyü, 100 hanelik bir köyün kaçı camiye geliyor ki? Kaçı bakkala gidiyor ki? Kardeşlerim, trafik ne tarafa akıyorsa biz de o tarafa doğru gideceğiz. Hayat ticaret üzerinden yürüyor. Kim dinimizi camiyle daraltılmış? Kim dinimizi ticaret başka, o iş başka şeklinde gösteriyorsa, kim ticareti kafası çalışmayanlar yapsın, namazsız niyazsızlar yapsın diye bizi bilerek veya bilmeyerek yönlendiriyorsa, o İslamiyet tanımıyor. Ya haindir ya cahildir. Bugüne kadar bize tanıtılan İslamiyet camisiyle ve bakkalıyla, manavıyla, marketiyle, tuhafiyecisiyle Müslümanlık sinyali veren, Müslümanlık atmosferinde olan

ticaretin yapıldığı çarşıların İslam diye tanıtılmadığı bütün ortamlar İslam namına eksiktir. Namazı tarif ederken rükûyu tarif etmemek gibi. Bir namaz kılıyor, rükû yok. Ya niye rükû yok? Bana böyle dememişlerdi diyor. İslam da şimdi aynı durumda. Cami var. Minare üstüne minare hem de. Köylerde bile çift minareli camiler. Şükürler olsun. Cenazeler tam İslamca. Toprağın altı hep mümin zaten. Hep mümin. Toprağın altında meyhane de yok. Tertemiz toprağın altı. İmam Hatip de var. Harika. Hayatta neler var? Cami şehirlerin yüzde kaçı? Binde kaçı? İslam toprağın dini mi? Toprak altında mı yaşanacak? Hep iş adamları derneği kuruluyor. İş ahlakı derneği kuruluyor. Niye? Çekler ödenmeyince tüccar sıkıntıya giriyor. Kanunda çeki ödemeyeni hapse atmıyor artık. Bari ahlak kampanyalarıyla çekleri kurtarsınlar. Zaten din cenazede yetiştiği gibi hep acil servislere geliyor. Çekler ödenmeyince hemen acil. Hayır öyle değil kardeşim. İmam Hatip lisesine çocuğu niye gönderdin? Din öğrensin diye. Çıktığında helal haram ticaret kuralını da öğrenmiş olsun. Öyle bir İmam Hatip'in olsun. Onu dolduramıyorsa İmam Hatip Lisesi, çocuklarımızı yaz aylarında camilere abdest almaya gönderdiğimiz gibi 10 yaşından büyük olanları her yaz gönderiyoruz nasıl olsa. Abdest yenilenmiyor ki, her sene ne öğreniyor bu çocuk? Değişik abdest mi öğrenecek? Değişik bir Kur'an mı öğrenecek? Bu senede İmam Efendi'ye 10 tane çocuğu gönderelim. Müslümanca ticaretin kurallarını öğretsin. Abdestin, namazın, orucun Müslümanca yapılması gerektiğine inandığımızda ticareti biz liberalizme göre mi yapacağız? Bu münafıklık değil mi kardeşlerim? Camide bir yüzümüz var, ticarette başka bir yüzümüz var. İse bu münafıklık değil mi? İkiyüzlülük değil mi? Ticaret dindendir. Ticaretle ilgili ayetler, hadisler, hacla ilgili ayetlerden, hadislerden fazladır kardeşlerim. Yazınız bunu bir kenara ya. Ticaretle ilgili hadisleri, ayetleri toplayın. Hacla ilgili olanlardan fazladır. Kur'an'ımızın en uzun ayeti ticaretle ilgilidir. Bütün hacla ilgili ayetlerin toplamı o bir ayet kadar değildir Kur'an-ı Kerim'de. Hacim kapasite olarak. Yani trafikte biz yanlış gidiyoruz herhalde. Ya da park edilmeyecek bir yerde park ettik gibi bir görüntü var. Çocuklarımızın İslam'ı öğrenirken haramı helali de öğrenmesi gerekiyor. Burada bir alışveriş merkezi açıldı diye orada biz sabahlayamayız kuralını çocuk önceden bilmiş olması lazım. Alkol haramdır diyoruz. Ticarette helal mıdır yalan konuşmak? Sadece zihinlerimizi çalkalamaya çalışıyorum kardeşlerim. Helal ticaretin nasıl yapılacağını onu anlatmaya vaktim yetmez şimdi. Mesela çok basit bir örnek. Bu dersimizi hanım kardeşlerimiz not tutmadan dinliyorlardır şimdi. Bu erkeklerle ilgili, bu bizle ilgili değil. Kuyumcuda niye öyle görmüyorum ben seni nişanda? Hesap makinesiyle gidiyorsun kuyumcuya giderken. Ticaretin dincesini öğrenirken erkeklerle ilgili bu. Ne alakası var? Bu hayat kimle ilgili? Biz hayat yaşamıyor muyuz bu dünyada? Camilerin badanasından vallahi daha önemli bu konu. Billahi daha önemli ya. Camilerimizde halı olmasın, hasırda kılalım. Ashab-ı kiram gibi
çamurun üstünde

kılalım, zarar yok. Ticaretimiz helal olsun. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'imizden 3 ayeti celile okuyacağım. Ayetlerin yerlerini de zikredeyim. Bu 3 ayetten ticaret tıpkı namaz gibi, oruç gibi dinimizin parçalarından bir parçadır. Nasıl çıkıyor? Bunu anlayalım. Sonra da Rabbimizin din gördüğü ticareti biz ne görüyoruz? Kapitalizme göre yapmakta neden sakınca görmüyoruz diye sorgulayıverelim. Ama bir, sadece tüccarı, bakkalları konuşmuyorum. Hepimiz tüccarız kardeşim. O satıyor, sen alıyorsun. Para veriyorsun. Üstünü alıyorsun paranın. Faturaya adını yazdırıyorsun. Ticaret yapmayan yok ki dünyada. Sadece bakkallar mı ticaret yapıyor? Hepimiz tüccarız. Peynirin 20 kuruş eksiğini anlayıncaya kadar 20 market geziyorsun. Emeklilerden daha iyi ticaretten anlayan var mı ya? Kalite farkıyla ucuzluğu emekliden daha iyi anlıyor, ekonomistlerden daha iyi anlıyor emekliler. Hepimiz tüccarız. Kazanmaya çalışıyoruz, harcıyoruz, tekrar üstüne alıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın dinimizden gördüğü ticaretimiz hepimizin helal yapması gereken, hepimizin çocuklarına İslam diye öğretmesi gereken inceliklerdendir. Şimdi mesela çocuklara boykotlu mallar diye bir şey var. Bu boykotlu mallardan alma, bu çikolata boykotlu. İsraf boykota girmesi gerekmiyor mu? Sadece Yahudi malları mı boykot edilecek? İsraf olan her şey boykot edilmeli değil mi? Çocuklarımıza 3 kelimelik İslam öğretemeyiz. Ticareti sadece boykot diye 5 harflik bir kelimeye sıkıştıramayız. İslam hayat demektir. Hayat ticaretle yürüyor. Herkesin cebinde para var. Herkesin bankada hesabı var. Dolayısıyla İslamiyet'i biz hayat gibi anlamak zorundayız. Hayat madem yoğun bir ticaret üzerinden yürüyor, biz de yoğun bir ticaret bilgisine vakıf olmak zorundayız kardeşlerim. Mülk suresinin 15. ayeti. Mülk suresinin nedir Mülk suresi? Kur'an'ımızın 114 suresinden birisi. O surede bir ayet demek, Allah'ın benimle konuşması demek, bana emretmesi demek, benim Allah'ı tanıdığım ayetlerden biri demek. Ne buyuruyor bu ayette Rabbim? Huvellezî ceale lekumul erda zelûlen. Dünyayı kullanılır hale getiren Allah'tır. Femşû fî menâkibihâ. Siz yeryüzünde dolaşıp ticaretinizi yapın. Ve kulû min rizkih. Ve kazandığınızı da yiyin. Ve ileyhin nüşûr. Ama Allah'a döneceksiniz, bunu unutmayın. Allah'a döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. Neyin tehdidi? Namaz kılmazsanız bana geldiğinizde namazın hesabını soracağım demek mi oluyor? Namazdan bahsetmiyor ayet. Dünyayı kullanılır hale getirdim sizin için. Dolaşın, kazanın ve yiyin. Bana geleceksiniz.
Başka bir ayetinde

sabah namazına kalkın demişti. Kalkmazsanız bana geleceksiniz, görüşürüz demişti. Şimdi burada ne diyor? Dolaşın dünyada, kazanın ve yiyin. Bana geleceksiniz, bunu da unutmayın. Demek ki ticaret için gittiğin geldiğin her yerde Allah seninle olması gerekiyor. Mülk suresinin 15. ayeti. Cuma suresinin 10. ayeti kardeşlerim. Cuma namazını andığı için bu sureye Cuma suresi denmiş. Kardeşlerim, Cuma namazı hepimizin bildiği bir namaz. Müslümanların evde kılamayacakları, erkek Müslümanların evde kılamayacakları bir namaz. Allah-u Teala bu namaz saatinde ticaret yapmayı yasaklamış. Kendisine Cuma farz olan bir erkek Müslüman, Cuma ezanı okunduktan sonra ticaret yapsa kazandığı haramdır. Yiyip içemez onu. Cuma farz olmayan, mümin olmayan bir kafir ticaret yapar o esnada. Ama mümin, Müslümanların camisine 4 kişinin omuzunda getirilecekse bir gün, Cuma saatinde para kazanamaz. Ne zamana kadar? Cuma namazının farzı kılınıncaya kadar. 15-20 dakikalık bir süre bu. O süre ticaretin haram olduğu zamandır. Fabrikada olsa iş yapmak yasak o saatte. Şimdi Rabbimiz bunu Cuma suresinde anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i. Ey iman edenler, Cuma günü ezan okunduğu zaman ticareti bırakın, camiye gidin buyuruyor Allah. Bundan da anlaşılıyor ki vezerul bey' ifadesinden alışveriş yapmayın buyurunca Allah, o saatte ticaretin haram olduğu ortaya çıkıyor. 20 dakikalık bir zaman dilimi. Bu değil anlatacağımız ama. Neyi bırakın buyurmuştu Allah? Vezerul bey', alışverişi bırakın buyurmuştu. 10. ayetinde bu surenin buyuruyor ki sonra fe izâ kudiyetis salâtu, Cuma kılındığı zaman fenteşirû fil ard, dağılabilirsiniz ve ebtegû min fadlillah, para kazanabilirsiniz. Kardeşlerim, derin alim olmak gerekmiyor. İyi mümin olmak gerekiyor. Allah Cuma namazı ile beraber ne emir veriyor? Dağılın, Allah'ın size yazdığı rızkı kazanın, para kazanın buyuruyor. Bundan üstelik ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Cuma günü tatil diye bir şey yok demek ki. Müslümanların tatili Cuma diyorlar ya, bu sözün dini bir değeri yoktur. Tam aksine Allah ne buyuruyor? Dağılın, paranızı kazanın diyor. Cuma günü tatil diye bir şey yok. Cuma namazından çıkın, nere gidin diyor Allah? Para kazanmaya gidin diyor. Bu soruyu kendimize soralım mı kardeşlerim? Cuma namazı ile para kazanmayı aynı ayette Allah anlatıyor. Ticaret, para kazanmak dinden midir, kapitalizmden midir şimdi? İslamiyet ki en büyük namazı Cuma namazıdır. 3 defa kılmayanın kalbi mühürlenir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazına. O saatte ticaret yapmayacaksınız, para kazanmayacaksınız buyuruyor. Sonra da ayet, gidin şimdi ticaret yapın buyuruyor. Çünkü Allah mümin kullarının rızık için çalışmaları gerektiğini biliyor. Böyle bir hayat kurdu zaten. Müminler krediyle bursla mı geçinecekler? Elbette çalışarak geçinecekler. Bunu Allah yönlendirmeyecek de kim yönlendirecek? Ve Müzzemmil suresinin 20. ayeti kardeşlerim. Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okumayı, gece teheccüd namazı kılmayı
anlattığı ayetinde gece teheccüd namazı kılmak. Dikkat ediniz. Gece teheccüd namazı kılmaktan, Kur'an okumaktan söz ettiği ayetinde sonra buyuruyor ki Allah biliyor ki içinizden hastalar olacak. Onlar elbette kalkıp gece teheccüd kılamayacaklar. Bunu Allah biliyor. Yani izin verdik onlara. Hastalara izin verdik. Sonra ve aharuna yadribuna fil ardı yebtaguna min fadlillah. Allah biliyor ki bazı kulları da ticaretle meşguldürler. Onlar da gece teheccüde kalkamazlar. Bunu Allah biliyor. Ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah. Bir grup kulu da Allah'ın cihattadırlar. Teheccüde kalkamaz onlar. Bunu biliyor Allah. Onlara izin verdik. Tekrar söylüyorum. Alim olmaya gerek yok. Akıllı olmaya gerek var. Ne sayıyor Allah? Kimlere teheccüde kalkmaları şart değil, izinli saydığını sayıyor. Hastaları sayıyor. Ticaret erbabını sayıyor. Mücahit cephede cihat edenleri sayıyor. Hastalarla cephelerde Allah için cihat eden şehit adayı mücahitler arasında kim var kardeşlerim? Tüccar var. Ticaret dinin özünde, dinin ruhunda var mı yok mu şimdi? Teheccüde kalkıp Kur'an okumayı bahseden ayetlerin ortasında Allah, dağlarda cihat eden, nöbet tutan mücahitler yapamaz bunu. Hastanede felçli yatan hastalar yapamaz. Ticaret eden kullarım var, para kazanıyorlar, onlar da yapamaz, Allah buyuruyor. Müminsek, Kur'an kitabımızsa elhamdülillah öyle. Tüccara Allah'ın biçtiği değere bakalım. Nerede anıyor Allah Teala ticaret erbabını? Bedir'deki mücahitlerle anıyor. Ve kardeşlerim, sahih hadis kitaplarında bulunmayan ama hadis olarak Tirmizi'de ve diğer hadis kitaplarında zikredilen bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Tefekkür konumuz olsun diye. Sözüne güvenilen tüccar sıddıklarla, şehitlerle beraber dirilecektir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sıddık kim? Ebu Bekirler. Şehit kim? Şehit Hamzalar. Tüccar beyefendi para kazanıyor, servet üstüne servet, şube üstüne şube açıyor. Hamza ile diriliyor ama. Neden? Neden? Çünkü toplumun nabzını Hamza ile ölçemeyiz biz. Hamza zaten şehit oldu gitti. Bir tane şehit gitti. Toplumun nabzını o ölçmüyor. Toplumun iman, Müslümanlık nabzını esnafı üzerinden ölçeceğiz. Yalan konuşmayan, Allah'tan korkan, ağzı kanun gibi adam olan, aldanmayan ve aldatmayan esnaf, İslam toplumunun nerede ve nasıl olduğunu gösteren bir belgedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada kurmak istediği düzeni cami imamlarıyla kontrol etmek mümkün değildir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir ruhban millet oluşturmadı ki. Hayatın içinden bir toplum oluşturdu. Esnafla imanın ne durumda olduğunu, okunan cuma hutbelerinin ne kadar pratik yapıldığını esnafla ölçeriz biz. Esnafı yalan konuşan Müslümanlar, cenazelerin başında da "ey bilirdik" diye yalan konuşuyorlar zaten.

Onlar 3 kuruşluk menfaatlerini, köyünün yolu yapılacak veyahut da bizim ağalardan birinin tanıdığıdır diye yalan oy kullanıp oy verilmez bir kitleye de oy verebilir onlar. Esnafı yalan konuşuyor çünkü. Ümmeti Muhammed'in karakteri Müslümanlığı cami imamlarının sarıklarıyla ölçülemez. Çünkü sarık baştan alınıp bir kenara konabilen bir kıyafettir. Karakter ölçüm unsurudur. Karakterin de en hassas olduğu, terazisinin en ölçeğinin en güçlü olduğu yer paranın oynak olduğu yerdir. O da tüccarın tezgahıdır. Sanayicinin kasasıdır. Bu ümmetin ilerlemişliğini ticaretinden, ticaretteki nabzından Allah ölçüyor demek ki. Bunun için de cuma namazından sonra doğru ticarete kullarım diye talimat veriyor. Çünkü ticareti cuma kılıp haftalık günahlarından temizlenmiş insanlar yapmalı ki toplumda bir bereket olsun. Ticaretin haram koliklere ihmal edildiği, onlara bırakıldığı bir toplumda çocukların Kur'an kurslarında hafız olmasının da bir manası yok o zaman. Hafızlar da onların haram sadakalarıyla yetişmiş olacak çünkü. Ticaret evlere giden rızık demek. Ticaret camilere yapılan yardım demek. Ticaret Kur'an kurslarına ekonomik kaynak demek. Ticaret hac demek, umre demek. Ticaret vergi ve toplum demek. Ticarette Allah'ın haramları hakim olduğu sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti yok sayıldığı sürece ticarette. O zaman İslam toplumu ne siyasetle gelir ne ziraatle gelir. Tarlada İslam mı ekeceksin de İslam yetiştireceksin? Biz hayatın hiçbir köşesini, hiçbir unsurunu önemsiz göremeyiz. Ama en önemli para ise paraya hakim olmak zorundayız. Yahudi paraya hakimmiş demekle olup bitmiyor ki bu iş. Yahudi hakimse sen de hakim ol. Az olsun, bereketli olsun, Allah gerisini versin o zaman. Camilerde cemaat olarak, medreselerde talebeler olarak, sokaklarımızda yürüyen Müslümanlar olarak, konferanslar talep ederek yeniden İslami bir canlanma istiyorsak bu ticaretten başlamalı. Nasıl ki namaz abdestten başlıyor, tuvaletten başlıyor, hayatta ticaretle başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını fon müziği eşliğinde anlatıp tatlı tatlı dinleyenleri ağlatıp haydi şimdi hepimiz evimize gidelim, doğum kutlu olsun, ölüm yüce olsun deyip gitmek kolay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre ticaret eğitimi niye yapmayalım? Biz Müslümanız elhamdülillah. Nasıl namaz kılmadığımız zaman bu ne biçim Müslümanlık deniyorsa, ticaretimiz de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sine göre olmadığı sürece bu ne biçim Müslümanlık denecektir. Biz demesek de kendimizi aldatıp Allah diyecektir bunu. Camimize yardım ediyor diye Kur'an kursundaki çocuklara burs veriyor, üniversiteli talebeye burs veriyor diye esnafın yüzüne karşı haram işlediğini, Müslümanca ticaret yapmadığını söylemiyorsak bizim Müslümanlığımızda da hayır yok o zaman. Hocalığımızda da hayır yok o zaman. Buradan kardeşlerim şu sonuçlara çıkıyoruz. 1. Ticaret niyetle yapılmalı. Namaz gibi. Ticaret dindendir. Allah'ın razı olduğu veya olmadığı işlerdendir. Ticaret Allah'ın savdığı, ilgilenmiyorum ne yaparsanız yapın dediği bir şey midir? Ne satabilirsin sen, ne satamazsın.

dersin. Bunların hepsi Allah'ın şeriatında yok mu? Bir Müslüman dükkan açarken, iş yeri kurarken, fabrika kurarken niyet ettim ya Rabbi sabah namazının farzını kılmaya diye içinden geçirdiği gibi ticarete de niyetle başlamalıdır. Evet, kıbleye dönüp ellerini kaldırıp niyet etmesi gerekmiyor. Ama bu dükkanı açarken Rabbim sen bana rızık ver, ben de o rızıkla insanca ve Müslümanla yaşayayım diye bu işi yapıyorum, bana yardım et ya Rabbi deyip niyet etmelidir. Bu da bir çeşit namaz. Orucun bir çeşidi gibi bu. Oruç yerine geçmez, namaz yerine geçmez. Kendi başına bir ibadet. Oruç da namazın yerine geçmiyor zaten. Oruç ayrı, namaz ayrı. Bu da ayrı. Bu da Allah'ın şeriatına göre olacak. Tüccarımız, sanayicimiz niyetle iş yapmalıdırlar. Niyetleri büyük olmalıdırlar. Allah'ım sen Karun'a verdiğinden 5 kat daha fazlasını bana ver. Ben de senin kullarına yardım edeyim. Yapılmadık bir cami bırakmayayım. Karnı aç fakir bırakmayayım demelidir. Müslümanca ticaretin temel unsurlarını, ticaretin dinden bir parça olduğunu anlatıyorum kardeşlerim. 2. Müslüman çok kazanmalı. Hiçbir sakınca yok. Müslümanın hedefinde şu kadar lira, bu kadar dolar değil. Dünyada ne kadar dolar varsa hepsi benim olacak. Böyle düşünmeli Müslüman. Hiçbir sakıncası yok bunun. Biz Karun'un malını ayıplamıyoruz. Edepsizliğini ayıplıyoruz. Çocuklar geçinecek kadar. Ümmetin bir sürü çocuğu var. Onları da geçindir. Böyle mümin ol. Sen varken aç kalmasın dünyada. Kazan. Ama bir şartla. İkinci şartımız. Allah'ın verdiğine razı ol. Malını kimsenin malıyla ölçme. Yetmiyor deme. Yarım asırdan fazladır şu dünyadayım. Belki bana rastlamıştır hep. İşlerimiz hamdolsun iyi diyen esnaf görmüyorum. Her sene bu sene işler kötü oluyor. Ya geçen sene bu sene kötü demiştin. Bir dahaki sene gene kötü. Madem kötüydü bu seneyi nasıl geçtin sen ticarette? Niye hapiste değilsin? Şube nasıl açtın? Öbür sene bu sene işler hiç iyi değil. Ya başka bir kelime de bari ya. Bu sene işler iyiydi, bu sene ters döndük de bir şey de mesela. İşte bu Allah'ın kaderine razı olmamak, verdiğini beğenmemektir. Eğer bunu Allah görürse istediğinden fazlasını verir sana. Ama tekmeler de seni, atar seni. Razı olduğu kullarından atar. Bereket verilecek kullarından atar seni Allah. Tekmeyi yersin. Onun için niyetle yaptığımız ticarette dünyanın bütün servetine talibiz. Ne verdiyse de Allah ona razıyız. Ona razıyız. Bu ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımız. Bakkalımda, dükkanımda, depomda asla zekatı verilmemiş bir kuruş bulunmasın. Çünkü o kısa devre olmuş bir maldır. Yakacak o dükkanı o. Zekatı verilmemiş bir kutu mal milyonlarca kutunun kısa devre olduğu yerdir. Yanacaktır o mallar. En büyük endişemiz zekat olmalı. Zekat vermeden de hiçbir camiye yardım etme. Camiye yardımın lazım değil senin. Zekatını vermemiş Müslümanın yaptığı yardımla cami olmaz zaten. Üçüncü kırmızı çizgimiz zekat. Dördüncüsü kardeşlerim. Müslüman düşmandan, kafirden korkar. Ondan çok da borçtan korkar bir adamdır. Borç yiğidin kamçısı değildir. Müslümanın belasıdır. Çünkü borçlu bir Müslümanın namazı, orucu, haccı, hayırları, hasenatı, cihadı, okuduğu Kur'anlar hep ipoteklidir kardeşlerim ya. Bildiğiniz ipotek ya. Şöyle bir esnafça konuşayım. Müminin borcu
Allah'ın katındaki bütün ibadetlerinin ipotekli olması demektir. Başkasının parasıyla ticaret yapılmaz. Borç haram değil. Ama başkasının malıyla zengin olmaya niyet etmek aptalca, Müslümanca bir şey değildir. Adım adım git, kazan kazan büyü. Başkası kazanacak, onu alacaksın sen, onun malı üzerinden hayaller kuracaksın. Bu yok. Herkes krediyle alıyor. Kesinlikle herkes krediyle yaşıyor, doğru. Herkes Müslüman değil ama. Biz Allah'ın bir avuç seçilmiş kuluyuz. Biz bir dilim ekmek, bir zeytine razı olur, insanoğlunun minnetine razı olmayız, borçla yaşamayız. Çünkü borç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, gündüz kaçmaya, gece uyumamaya sebep olur. İlk yapacağın iş, borç aldığın adamın gittiği camiye gitmeyeceksin daha, hep sana bakıyor çünkü. Camiye gidenlerden idiysen eğer. Çocuklarımızı yalan konuşmuyor diye eğitiyoruz ya, bir de şunu da ilave etmeliyiz. Oğlum öleceksin ama borç almayacaksın. Kredi almayacaksın. Burs almayacaksın. Lazım değil. Demeliyiz. Başkasının parası üzerinden borç alarak veya başka bir isimle alarak yaşamak Müslümanca değil kardeşlerim. Elbette haram da değil. Ama akıllı bir mümin başkasının malı üzerinden zengin olmayacağını bilmelidir. Burada illa banka kredisini konuşmuyorum. Müslüman zaten bankaya girmez. Biz onu konuşmuyoruz. Ama arkadaştan aldığın borç da yüz kızartıcıdır. Müslüman borçla yaşamamalı. Borç hastanenin acil servisi gibidir. Gece 12'de, 1'de, sabaha yakın her zaman oradan girilir ve hemen sana acil müdahale yapılır. Polikliniklerden girer gibi acilden girilmiyor hastaneye. Biz borcu acil durumda kullanmalıyız. Bugün Müslümanlar olarak kardeşlerim, kimsenin kimseye borç vermediği günlere geldik. Varsa da parası 7 kere yalan söyleyip yok diyor adam. Çünkü şunu biliyor ki herkes, bu keyfi için para istiyor. Benim param üzerimden yatırım yapacak. İki, bu bana 3 ay sonra diyor ama 33 aya ben razı olmalıyım. O zamana kadar da bu para bana lazım olur. Borç kredimizi bitirdik birbirimize karşı. Ve Müslümanlar borç isteyebilmek için aile mefhumunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Ona borç verilmeyeceğini biliyor, hanımına istettiriyor. Yazıklar olsun. İnsan ailesini, iffetini borca karıştırır mı ya? İşte hanımın bileziklerini satacağım ya da hanımı çalıştıracağım mesela. E şimdi biliyor nasıl hanımları çalıştırmak caiz. Vallahi ya hanımı çalıştıracağım ya borç bulacağım diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Borç bir bataklıktır. %100 bataklıktır. O bataklığa düşmemeli mümin. İşçi olarak çalış. Patron olmak Müslüman olmanın şartlarından biri mi? Rızkını temin et yet. Ve kardeşlerim, beşinci bizim ana kırmızı çizgimiz, haram iş yok bizde para kazanmak için. Kredi haram, doğru. Domuz eti satmak haram, doğru. Peki başka ne satmak? İpek erkek gömleği satmak da haram. Bu da şeriatımızın yasaklarından biri. Mesela çocuklara %100 sağlık açısından zararlı bir nesneyi satma bakkalında. E o zaman ne satacağım? Başka bir iş yap. Demek ki Müslümanların o işi yapmaması lazım. Ne haramdır, ne helaldir, bunu bilmek zorundayız. Biz kıyamet günü nefeslerimizin hesabını vereceğiz kardeşlerim. Bakkal nedir ya? Bakkalı bırak sen. Nefes nefes, aldığımız nefeslerin hesabını vereceğiz. Ticaretimizin helalleşmesi için şart. Haram olmayacak. Haram ilişki

0: olmayacak. Mesela başka bir haram. Erkeklerin yoğun olarak girdiği bir dükkanda niye kadın tezgahtar çalıştırıyorsun sen? Ha, tesettürlü hocam. Maşallah, maşallah. Eh be, Hazreti Meryem'e benzemiş tesettürüyle. Lazım değil tesettürü. Şimdi tesettür demek daha cazip olmak demek zaten. İlgilenmeyecekse de müşteri onunla ilgilenecek. Biz onu kasaya alıyoruz. Çok güvenli yer ya kasa. Ya niye Allah'ın şeriatından bir şey koparmayı maharet kabul ediyoruz ki biz? Allah'ın şeriatını yonttukça kar mı edeceğiz ya? Onu diyecek yerde desene bana, kadınlar daha ucuz çalışıyor, 200 lira kar edeceğim desene, inanayım ben de. Hayır. Ne ise haram onu öğreneceğiz ve ondan uzak duracağız. Ve 6. madde kardeşlerim, hangi ticareti yapıyorsak, hangi sistemle para kazanıyorsak onu şeriatımızdan öğreneceğiz. Ya güzel kitaplardan öğreneceğiz kitabı varsa, yoksa bir hoca efendiye diyeceğiz ki sen hocamız mısın? Çalış bize bu sistemi öğret. Ne helaldir ne haramdır. Bunu öğreneceğiz. Kardeşlerim, artık çocuklarımızı ticaret bilir, Allah için ticaret yapar, Allah için yaptığı ticareti Allah için kullanır mantıkla yetiştirelim. Bundan sonra iş adamları derneği değil, onlar var yeteri kadar, İş adamlarını kontrol dernekleri kullanın. Daha takva bakkal arayalım, daha takva manav arayalım. Çünkü ticaret İslamlaştıkça biz Allah'a yaklaşacağız. Ticaret İslamlaşmadıkça camiler bizi Allah'a yaklaştırmayacak. Betonlar Allah'a götürmüyor, bedenler Allah'a götürüyor bizi. Betonlara güvenip bedenleri kapitalizme emanet edemeyiz. Rabbimiz rızkımızı helal kazanmamızı istiyor. Çünkü rızık 24 saat her dakika midemizdedir. Ama 24 saatte 5 defa yarımşar saatliğine namaza gidiyoruz. Ticaret namazdan önemlidir demem. Maazallah, namaz dinin direğidir. Ama haram yiyenler namaz kılsa da 40 gün işe yaramaz diyorum. Biz rızıklarımızla ayakta duruyoruz. Rızıklarımız haram olduğu sürece, ticaretimiz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şeriatına uygun olmadığı sürece çok çırpınırız bu topraklarda. Çok uğraşırız. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
1: Burası Yıldız Efendi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini.

gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi, ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum, hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı, zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı, sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerini hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum, oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

şehadet şerbetine son saatlere nişanlıyım inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

وأصحابك وأنبتك من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد

Camiler bir şehrin, bir beldenin İslam'a ait olduğunun mührü mesabesindedir. Camiler müminlerin, Müslümanların karargahıdır. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاِذَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ Camilerin mimarları peygamberlerdir. وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ اَنْ تَهِرَى بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Camilerin hizmetkarı enbiyadır, evliyadır, Hazreti İbrahim'dir, İsmail'dir aleyhisselam. Camilerin ilk imamları, müezzinleri, Allahu Ekber diyenleri, ümmetin, Müslümanların önünde duranlar, onlar da peygamberlerdir. Onlar camilerde bir nesil Allah'a kul olan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, iman, İslam, pazarlık kabul etmez diyen bir nesil yetiştirdiler. قَالَ يَا أَبَتِ اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ Kabe-i Muazzama'nın banisi olan, mimarı olan, hizmetkarı olan, imamı olan Hazreti İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail'e, o camide, o mescitte yetişen yavrusuna evladım, seni Rabbimin yolunda kurban ediyorum, ne dersin İsmail? Seni Allah'a, seni kainatın sahibine kurban ediyorum İsmail deyince, o camiyi yapan babanın evladı Hazreti İsmail aleyhisselam, o da çalışmıştı Kabe'nin yapımında, orada yetişmiş, Kabe'nin etrafında büyümüştü. Babası seni Allah'a kurban ediyorum deyince, Rabbinin emrini yerine getir baba, beni Allah'a karşı sabreder bulacaksın dedi. Hazreti Meryem bir kadındı. Annesi onu Beyt-i Makdis'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya adamış. Orada yetişmişti. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Mescid-i Aksa'da, camide büyüyen Hazreti Meryem aleyhisselam, yalnız başına Yahudiye, Siyonizme direnen, Allah'ın kelimelerini, onun dinini, onun yolunu müdafaa eden, erkekler otururken meydan yerinde duran, Allahu Ekber diyen Hazreti Meryem camide büyümüştü. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ Onlar Allah'ın mescitlerinde onun adını yasaklayacaklar. Oraları harap edecekler. Onlardan daha zalimi yok diyor kainatın sahibi. Esasında kafirler, zalimler, Siyonistler, Yahudi, onlar camiye sadece korkarak girebilirlerdi. Ama müminler, Müslümanlar caminin ruhundan, manasından uzaklaşınca, camiyi sadece namaz kılma yeri görünce, Hazreti Meryem'in, İsmail'in camide yetiştiğini unutan bir ümmet, bir millet, şimdi ilk kıblegahı, ikinci büyük mabedi, üçüncü haremi olan Mescid-i Aksa'nın Siyonistler, Allah ve Resul düşmanı Yahudi tarafından postallarıyla çinlenmesini mahkum, mağlup bir halde seyre mecbur oldular. Caminin ruhundan uzaklaştık, manasından uzaklaştık. Eğer dönersek, Hazreti Meryem'in, yalnız başına direnen Meryem'in camide yetiştiğini hatırlayan müminler, Hazreti İsmail'in camide büyüdüğünü yeni